Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Muran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. İran, ABD'nin Keşme Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle hedef aldığını açıkladı. Öte yandan ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan Botswana bayraklı bir gemiyi de hedef aldı. CHP'de mutlak mutlak kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Hem mutlak mutlak kararına hem de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kurultay çağrısını da yineledi. Özel, kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır dedi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu'nda 18 kişiyle çalışacak. Parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu. Sarı, imzalar toplansa da tedbir kararı varken kurultay yapılamaz dedi. Özgür Özel ve 5 CHP milletvekilinin dosyası fezleke için Antalya'dan Ankara'ya yollandı. MHP lideri Bahçeli mutlak mutlak kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. Bahçeli, bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz. Yargıtay kararını bir an önce vermeli dedi. Türkiye dahil 8 ülke Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı. Zonguldak'ta iki işçinin öldüğü maden faciasına ilişkin ilk duruşmada maden ocağı sahibi tahliye edildi. Adana'da bir hakim zanları rüşvet karşılığı tahliye ettiği iddiasıyla 3 ay görevden alındı. İstanbul Nevşehir merkezli 28 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 221 kişi için gözaltı kararı verildi. Beyoğlu'nda aracına turist aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesinde çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. ABD-Meksika sınırında 590 metrelik kaçakçılık tüneli bulunduğu 1 ton uyuşturucu yakalandı. ABD Başkanı Trump, ülkesinin yapay zeka alanındaki küresel liderliğini sürdürmek amacıyla başkanlık kararnamesine imza attı. Kararnamede ABD yönetiminin yapay zeka geliştiricileri üzerindeki kısıtlamaları azaltarak teknolojik büyüme ve ekonomik yatırımları hızlandırmaya hedeflediği aktarıldı. Ülke genelinde artık yaz başladı. Sıcaklık Haziran ortalamasına çıkıyor. Bugün Ankara, İç Anadolu ve Doğu bölgelerde sağanak var.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
6: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
7: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Size ait olduğunu herhangi bir yerden esinlenmeden, çalmadan yazdığınız noterden onaylatmak tabii ki sağlıklı ama.
2: Peki hani dedin ya esinlenmeden, çalmadan yazdın, onaylatmak önemli diye. Ben mesela geldim, Orhan Kemal'in bir sözünü yazdım aslında oraya ama sana da tasdikledim. Sen mesela nereden bileceksin? Yani o tasdiklendi.
1: O beni alakadar etmiyor, sizin beyanınızı.
2: Kime alakadar? Ben parama bakarım mı diyorsun? Ne kadar ayıp Ebru?
1: Ya bakın şimdi şöyle oluyor. Siz getiriyorsunuz Orhan Kemal'in şiirini almışsınız. Bunu ben yazdım. Hiçbir yerden esinlenmeden, şey yapmadan diye biz bunu beyan halinde yapıyoruz.
2: Ben parayı aldım, bu böyle diyor. Artık kim ilgileniyor peki sonrasıyla?
1: Tabii suçlu konumuna düşünüyorsunuz. Buna bir de davalar açılıyor. Mesela bize dava açılıyor.
2: Anladım. Yapamayacağız yani öyle bir şey.
1: Öyle bir niyet mi vardı?
2: Yok canım, meraktan soruyorum. Boş versene ya. Vallahi yeter artık, etrafımızdaki insanlar ne düşünür kaygısıyla bir şeyleri yapmaya çekinmemiz bir yere kadar. Vallahi artık bir son bulsun. Yani gülmek istiyorsanız açın ağzınızı. Eğer otobüsün o körüğünde ayakta duruyorsan tam karşındaki adamın burnunun ucuna doğru. diye gülün. Ne olacak? Ne yapacak yani? Hani ne yapacak derken acaba hangisini yapacak onu soruyorum ben.
0: Doğan Canlı yayında.

0: Ben araya bir şiir attım ya, Tolga yazmış. Ooo, Zeki Müren cover.
1: Dertli gönüllere giren, işte benim Doğan Müren. Günaydın.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Süper FM'den herkese süper bir gün dileyerek selamlar, sevgiler, günaydınlar, merhaba sevgili dinleyicilerim. Ne haber, ne yapıyorsunuz? Ay, ben hiç yatamadım. Ay, hiç uyuyamadım ben. Evet, benim yine başladı böyle şey, geç saate kadar uyuyamama hallerim. Bu ara şey, böyle bir magnezyum takviyesi alıyorum ve o bana şey olarak, tatilden sonra yeniden o düzene giremedim. Yine böyle şeyim, 3'ten önce falan uyumuyorum ve haliyle de 6'da kalkıyor, yayına geliyorum artık. Gün içinde de uyumalar falan olmadığı için bu ara böyle oradan oraya bir haldeyim falan, neyse şey... Ne diyordum ha? Ay, bir de uyumayıp ne yapıyorum biliyor musun? Reels izliyorum sadece. Aa, yatağın içine giriyorum. Saat böyle 12.30'da dün gece yine girdim yatağa. Koydum telefonu yastığım. Bir tane böyle küçük bir yastığım var. Bu detayları niye veriyorsam.
1: Bir tane büyük yastığım var. Büyük yastığa kafamı, küçüğe telefonu oturtuyorum. Kolum yorulmasın diye, o böyle tam böyle bir girintili bir yeri var. Böyle oraya yerleştiriyorum elimi. Böyle kaydır, kaydır, kaydır. Bir şeylere gülüyorum, birilerine yolluyorum, arkadaşlarımla gülüyorum. Benim zaten bütün arkadaşlarım mesaisiz insanlar, yani sabah erken uyanmamak zorunda olan insanlar. Onlarla biri arıyor, ya diyor sen şey gördün mü diyor, birilerinin muhabbeti o bu şu derken. Aha, dün yine saat tam 3.00'ı gördüm telefonda, dedim Doğancan yeter, yeter. Doğancan, ben sana Reels gönderiyorum, onları da izliyor musun demiş Sude. Sude, bakıyorum DM'den gelenlere de şey, hani öyle tepkime yollamıyorum. Şey dermişim, yüz bulmayın diye. Evet, yeni günü yine beraber karşılayalım diye, tarihler 3 Haziran günlerden çarşamba, herkese günaydın. Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı birazdan, fakat öncesinde ben geldim buradayım, kimler nerelerden dinliyor, hadi siz de bir selam sabahla eşlik edin programı, beraber başlayalım diye. Önce WhatsApp'tan mesajlar gelmeye başlasın. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 531-785-90-80 numaralı WhatsApp hattımızdan yazın bakalım kimler nerelerdeymiş. Birazdan da hızlı hızlı telefon bağlantılarıyla da muhabbetimize başlayacağız.
0: Falan filan işte, man. Evet. Ben şey hiç sevmem mesela, böyle program başlangıçlarında, televizyon programlarında da bunu yaparlar ama radyolarda çok fazla, program başında bugün yine çok eğlenceli.

aman duman böyle vaatler. Ben hiçbir zaman öyle bir vaatte bulunmam. Belki de eğlenmeyeceğiz. Bu size de bağlı. Programı beraber yapıyoruz. Yani böyle salak salak bir şeyler için eğer aranırsa program belki topyekün ayarımızın bozulacağı bir program da olabilir, bilmiyorum ama hani biz iyi niyetlerle motivasyonu yüksek bir şekilde başlıyoruz. Artık gerisi yayına dahil olacak olanlarda. Bugünün konusu da bayağı eğlenceli. Haberiyiz olsun. Az sonra buradayız. Hoş geldiniz.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
8: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30 bin TL ve kartlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200 bin TL...

0: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Ay bu çocuğun da mıy mıylı. Ben bu şarkıyı hareketli zannettim de çaldım ya. Yine yeni bir gün doğacak. Allah razı olsun. Güneşin doğası varsa da doğmaz da. Neyse, Mert Demir buradaydı. Bir kıl oluyoruz değil mi biz bu çocuğa?
1: Niye?
0: Niyesini biliyorum da yani. Bir böyle hani iyi müzik yapıyor. Eyvallah, tamam. Da yani ne bileyim yani. Evet evet. Ben böyle sanki arkadaşlarımla WhatsApp grubunda geyik yapıyormuş gibi konuşuyorum yayında. Ama daha sonrasında konuştuğum kişilerle alakalı bana türlü türlü haberler geliyor. İşte geçenlerde de yine biriyle ilgili böyle bir şey söyledim. Sonra onun menajeri gün içinde beni aradı. Doğancan aşk olsun dedi.
1: Dedim ne? Yalan mı?
0: Ben yayında söylediğim hiçbir şeyle alakalı bu arada şey yapmam, kıvırmam. Neyse ne? Evet öyle düşünüyorum. Allah Allah. Evet şimdi yoklama mesajlarınızı okumaya başlayacağım. Bugün maşallah yine dünyanın dört bir yanından gelen bir sürü dinleyici mesajını birazdan paylaşacağım. Fakat konu başlığım bir enteresan. Dün gün içinde böyle mesaj kutumda bir mesaj gördüm. Dinleyicimin biri işte şeyi önermiş. Ya bir ara akım vardı ya sosyal medyada. Onu aslında yayın konusu yapsan eğlenceli olabilir diye birisi yazmıştı. Kimdi o bilmiyorum ama o kendini biliyordur şu an dinliyorsa. Bugünün yayın konu başlığı. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz diyoruz ve herkes bir şey itiraf etsin. Yani kimselerle paylaşmadığınız, paylaşırsanız etrafınızdaki insanların sizi ayıplayacağını ya da yargılayacağını düşündüğünüz bir gündeminiz, bir durumunuz varsa bunları anlatabilirsiniz yayında. Çünkü bugün dinliyoruz ama yani yargılamamaya gayret ediyoruz, daha doğru olur. Ben de dişimi sıkacağım. Vallahi de, billahi de, tillahi de bir şey demeyeceğim. Yayına bağlanıp da Doğancan böyle böyle bir şey yaptım, böyle böyle bir karar aldım, birine şöyle bir iş ettim falan diye anlatacağınız her türlü konuyla alakalı anlıyorum diyeceğim ve kenara çekileceğim inşallah. Bugünün yayın konu başlığı dinliyorum ama yargılamıyorum. Yargılanmadan yargısız bir şekilde derdini meramını anlatmak isteyenler
2: 0212 360

0: eşlik ediyormuşum gibi hissediyorum demiş Çağrı. Günaydın. Aslı Tekirdağ'dan işe giderken her sabah kulağımı sende diyor. Ankara'dan Uğur yazmış. Oğlum Uras'la sendeyiz. Seni seviyoruz demiş Fatoş. Günaydın. Şanlıurfa'dan Vedat yine notere giderken her gün olduğu gibi seni dinlemekten zevk ve keyif alıyorum. Sen olmazsan bir şeyler eksikmiş gibi geliyor demiş Vedat. Doğru bir duygu. Destekliyorum. Selam Ataşehir'den Fatih. Günaydın. Selam Serdar. Günaydın. Bursa'dan Büşra. 2 aydır dinliyorum. O kadar bağımlılık yaptın ki anlatamam. İyi ki denk gelmişim diyor. Sevgili Büşra. Nerelerdeydin bu zamana kadar Büşra? Kimlerin yalan dolan muhabbetlerine eşlik ettin Büşra? Her gün bizim mesajımızı okursun diye heyecanla bekliyoruz oğlumla diyen İstanbul'dan Yiğit ve Ece. Okudum işte. Günaydın. Almanya'dan Alparslan. Otobüs şoförüyüm. Akşam 22-23'ten önce yatamıyorum. Tabii gece kalkarken direksiyon başındayız her gün diyor sevgili Alparslan. O da Almanya'dan dinliyor bizi. İstanbul'dan Kerem, annemi işine götürüyorum. Herkese günaydın demiş, selam. Konya'dan Ertuğrul. En eski dinleyicilerinden biri olduğuma inanıyorum artık. Sorumluluğum haline geldin. Seni çok seviyorum. Böyle devam demiş. 15 yılımız vardır dahasını bilmiyorum diyor. Ertuğrul hadi ya. Doğru söyle ya. Tamam, 15 yıl önce ben nerede yayın yapıyordum onu söyle o zaman. 15 yıl diyorsun. Benim şimdi mesleki kariyerim önümüzdeki ay 21. yılımı dolduracağım. Abi şaka gibi ya. Temmuz'un ikinci haftası mıydı acaba? Onu muydu, 14'ü müydü, neydi ilk yayın yaptığım tarih? Dur notlarımdan bulacağım, unuttum şimdi. Neyse, sabahın körüne de yapmayız. Neyse bunun işte 2005 civarı 2005 Temmuz tabii, 2005'te başladım. 2012'ye kadar çok silik. Yani o dönemler kendimi bulmaya çalıştığım, öyle çok fazla büyük büyük kitlelere hitap etmediğim zamanlarda. Ama 2012'den sonra böyle o zaman geçtiğim radyo kanalında öyle şimdiki formatımı başlattığım için biraz daha sesimi duymaya başladı insanlar beni. Al bak, uydurdu, bir tane radyo adı yazmış. Ertuğrul nasıl yalancısın ya. Ben 15 sene önce hiç öyle bir radyoda çalışmadım. Ben 3 tane radyoda çalıştım zaten. İlkini yazıyor olman lazımdı, matematik hesabı. Nasıl? Ben diye kim zannediyorsun acaba dinlediğin kimde? Ayrıca o yazdığın radyo dini yayın yapan bir radyo değil mi? Ben bir tek Fatiha. O ben değilim. Ya unuttum kaç yıl oldu demiş. Ya hadi ya, sallama ya, hadi ya.
1: Günaydın sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Yok, herkes bir radyo adı yazıyor da o radyo benim bir önceki radyom. Buraya gelmeden önceki ne derler? Acemiliğimi yaptığım radyo. O değil. Ondan öncesi de var. Ya orada ben 8 sene çalıştım. Ondan önce de 7 sene bir yerde çalıştım. Arkadaşlar ben günümü doldurdum. Yaş bekliyorum gördüğünüz üzere. Evet, bugünün yayın konu başlığı. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Herkes... Ya ben bunu anlatırsam insanlar beni ayıplar diye hep böyle halının altına süpürdüğü o konuyu bugün ortalığa dökebilir. Vallahi de yallah. Yani olabildiğince yargılamayacağız. Reklam hemen ardından telefon bağlantılarımızı alalım. 0212 368 62 12.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
7: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen o.
10: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel

0: Jolly Tour hediye çeki kazanma fırsatı bekliyor. Detaylar agesa.com.tr ve Agesa Mobil'de. İki Agesa,
1: iki Agesa. Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Bu ev yalnız beni sevmedi.
1: Takılıyor insanın diline vallahi, güzel şarkı.
2: Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı.
0: Dinliyoruz ama yargılamıyoruz diye türlü türlü mevzulardan bahsediyoruz. Eğer varsa sizin de, arkadaşlar benim şöyle bir gündemim var. Anlatamıyorum kimseye çünkü herkes böyle türlü türlü negatif bakış açılarıyla yorumlar yapıyor dediğiniz mevzular. Bugün torbanın dibini dökme zamanı. Bir şey demeyeceğiz. Vallahi yok. Demeyeceğim. Mesaj yollamak isteyenler de isminizi okumadan da okuyabilirim mesajlarınızı. Yeter ki o mevzularla gelin. Mesaj için WhatsApp hattımız 531-785-9080. Ama aşkım ben daha boymadım. Oh!

0: Günlük dozumuzu alalım tabii. Evet.
1: Çerkezköy'den selamlar diyor sevgili Hümeyra, günaydın. Meryem yazmış. Biz bu pazar ailecek yaptık, dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Ben takı satılan bir mağazada küpe denemek yasak ama çıkartmadan denedim. Bir de klipleri plastikti, onları demir klipsle değiştirdiğimi söyledim. Hepsi bana güldü, bu mu yani diye demiş. Hiçbir şey anlamadım. Ha, çaktırmadan küpeleri denemiş. Ha? Bu mu hakikaten? Kız millet neler yapıyor? Ancak ben de çok eski dinleyicinim. Eşim her sabah arabada bu adamda ne buluyorsun diye gıcık oluyordu. Ben de Doğancan senden önce vardı, sus be diyorum. Neyse ki şirket ona araba verdi de kurtulduk. İki oğlum Göktuğ ve Alptuğ ile kulağımız sende demiş Tuğba. Aa, bana uyuz mu oluyor? Tuğba kıskanıyor beni değil mi?

0: Alo, günaydın Doğancan.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Ankara'dan Müslüm.
1: Hoş geldin Müslüm. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
0: Hoş buldum. Elektrik teknisyeniyim.
1: İyi, kolay gelsin. Hadi senle siftahımızı atalım. Yargılamayacağız, anlat.
0: Tamam. Çok heyecanlıyım. Önce arkadaşım dedi bir ara konum var, hemen bağlanalım dedim.
1: Anlat.
0: Şimdi bizim bir arkadaşımız var iş yerinde.
1: Evet.
0: Biz aslında onu ne iş yaparsak biz aslında seni bozuyor diyor.
1: Hiç yani anlamadım. Hoparlörle konuşmasan olur mu Müslüm? Kurban alayım. Hadi bunu bana söyletmeyin artık. Telefonu kulağa al. Anlamıyoruz.
0: Tamam. Telefonu kulağa
1: al. Evet. Bir arkadaşınız var. Müslüm.
0: Sinir ediyor bizi.
1: Ne?
0: Sinir ediyor.
1: Sinir ediyor. Müslüm. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Radyoyu kapat. Kafası karışıyor. Müslüm bak ben telefonu kapatacağım. Demeye kalmadı o. O bana mı dedi sinir ediyorsun bizi diye. Yoksa o arkadaşım mı sinir ediyormuş. Ona göre çemkireceğim. Arkadaşlar yayına bağlanma kuralları. Radyonuz kapalı olacak. Telefon kulakta konuşacaksınız. Bu kadar. Vallaha da billaha da bu kadar. Zor değil ya. Hemen rastgele başka bir telefon alalım o zaman. Şansımızı deneyelim. 0212 368 62 12. Bu sabah yayında dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Doğan

0: Konudan bağımsız Doğan Can'ı her sabah dinlemeden güne başlayanlar 1-0 geride başlıyordur diyen sevgili Berkcan. Kaç 1-0? Ne biri? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Medarı iftarımız Derya ben. Doğan Can Bey nasılsınız?
0: Teşekkürler Derya. Daimi yayına bağlananlardan mısın?
1: Artık daimi olacağım galiba, mecburum.
0: Medar iftarınız deyince.
1: Çünkü motivasyona ihtiyacım var.
0: Hadi bakalım. Nereden arıyorsun? Aynen. Bir tanıyalım.
1: İstanbul'dan arıyorum.
0: Evet, bugün dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Anlat.
1: Anlatayım. Az önce manitamı arabadan attım.
0: Niye?
1: Trafikte. Kavga ettik. Sinir etti beni. Cinnet geçirdim. Ya bir insana, bir adama düzgün bir şey söyleyince bu adam bunu niye eleştiri olarak algılar? Bunu bütün topluma soruyorum.
0: Tamam.
1: Ya bir kadın...
0: Bir şey söyleyeyim. Olayı anlat, biz ona göre şey yapalım, yorum getirelim.
1: Şimdi olayı anlatayım. Adam işe başlayacak. Ben de işime gidiyorum. Tamam. Adamı da işe ben sokmuşum. Adama diyorum ki takım elbise giy. Yani bugün senin ilk iş günün.
0: Ne iş yaptığın bu arada? İş ne?
1: Özel sektörde bir kurumda çalışacak ama yönetici formunda çalışacak. Diyor ki takım elbise giy. Bu budur yani bunun sistemi.
0: Evet, en azından kravat da takmasan. Aynen. Hani gömlek, ceket.
1: Evet, gömlek, klasik. Pantolon, ceket giy.
0: Tamam.
1: Vay efendim, bu sıcakta onu mu giyeceğim? Ya diyorum ki arkadaş, ben seni 45 yaşından sonra düzeltemem de sana insan gibi ilk intiba oluşturabilmek adına işini ciddiye aldığını görebilmeleri açısından fikir beyan ediyorum.
0: Doğru.
1: İşe de ben sokmuşum, beni rezil etme dedim insanlara. Vay sen kimsin, beni rezil edeceğim ben seni. Sabah sabah.
0: Bugün işinin ilk günü bir de yani.
1: Bir de evet, onun işinin ilk günü. Ve işi de ben bulmuşum yani. Benim aklıma.
0: Anladık da onu. Peki yani, arabadan attım dediğin nereden nereye gider? Kestim orayı Derya. Kız kahvede değiliz. Küfür etti manyak. Evet Derya'cığım. Nerede E5'te, nerede bıraktın?
1: Nerede indirdim biliyor musun? Kaynarca Köprüsü'nün üstünde indirdim.
0: Kaynarca Köprüsü bu şey Anadolu yakası Maltepe civarı.
1: Evet.
0: Varış noktası neresi?
1: Tuzla.
0: Tuzla mı? Oradan otobüse binsin, cehennem olsun ha?
1: Aynen öyle ya.
0: Ne kadar zamandır berabersiniz?
1: 4 yıl.
0: Bu şimdi bir gündem olmayacak mı sizde yani artık böyle?
1: Tabii ki olacak, tabii ki olacak. Şimdi arabadan attım, evden nasıl atacağım onu düşünüyorum.
0: Anladım, evet. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Peki.
1: Ama benim suçum ne Doğan Can? Şimdi insan gibi bir şey söylüyorum. Sabah. Anamdan emdiğimi burnumdan getirdi. Ne var bu cümlede?
0: Yani eğer bu kapasitede değilse söylemesen de. Çünkü bazen bazı şeyleri de kabul etmek lazım ya. Sen şimdi burada pozitif anlamda değiştirmeye çalışıyorsun belki ama demek ki hani şey teşbih hata olmaz, yanlış anlaşılmasın. Mal bu demek ki hani.
1: Yani evet.
0: Yani sen niye ekstrasıyla ilgili ekstra bir kendini hırpalıyorsun, yoruyorsun yani? Yoksa yok yani, yapacak bir şey yok.
1: Çünkü çabam şu, bir şeyleri toparlasın, yoluna koysun. Bana diyor ki, bana annem gibi diyor, cümle kurma. Ya annen gibi değilsem ben senin hayatını niye ben topluyorum? Annem formunda niye topluyorsun
0: Derya,
1: beni?
0: Derya, sen pazartesi yayına bağlandın mı?
1: Evet, aynısı işte. Dedim ya, medarı iftarımız rezalet Derya geldi.
0: Derya, şimdi mesajlara baktım da gördüm. Kız bu ne bu, sen sohbet hattına mı çevirdin burayı?
1: Ay evet.
0: Hayır ya, son bir ay içinde bağlanan bağlanmasın diyoruz. İyi hadi, ben de seni yayından hadi atıyorum görüşürüz. Hadi. Günaydın. Evet. Ama Derya'da da var. Bak yargılamıyorum, tamam. Ama Derya'da da var bir şey. Hatta Derya'da da var bir şey değil. Derya'da bir şey var. Belki adamı dinlesek, adam kim bilir neler anlatacak değil mi? Sevgili dinleyicilerim, bu sabah dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Varsa eğer sizin de böyle içinize attığınız ya da ya anlatamıyorum kimselere, bana hemen diyorlar ki aman duman falan filan dediğiniz bir mevzu varsa biz demeyeceğiz. Biz yargılamıyoruz bugün. 0212 368 62. Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. Ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 8.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. İran, ABD'nin Keşme Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle hedef aldığını açıkladı. Öte yandan ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan Botswana bayraklı bir gemiyi de hedef aldı. CHP'de mutlak buklan kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Hem mutlak buklan kararına hem de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kurultay çağrısını da yineledi. Özel, kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır dedi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu'nda 18 kişiyle çalışacak. Parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu. Sarı, imzalar toplansa da tedbir kararı varken kurultay yapılamaz, dedi. Özgür Özel ve 5 CHP milletvekilinin dosyası fezleke için Antalya'dan Ankara'ya yollandı. MHP lideri Bahçeli, mutlak buklan kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. Bahçeli, bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz. Yargıtay kararını bir an önce vermeli, dedi. Türkiye dahil 8 ülke Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı. Zonguldak'ta iki işçinin öldüğü maden faciasına ilişkin ilk duruşmada maden ocağı sahibi tahliye edildi. Adana'da bir hakim zanları rüşvet karşılığı tahliye ettiği iddiasıyla 3 ay görevden alındı. İstanbul Nevşehir merkezli 28 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 221 kişi için gözaltı kararı verildi. Beyoğlu'nda aracını turiste aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesinde çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. ABD-Meksika sınırında 590 metrelik kaçakçılık tüneli bulunduğu 1 ton uyuşturucu yakalandı. ABD Başkanı Trump, ülkesinin yapay zeka alanındaki küresel liderliğini sürdürmek amacıyla başkanlık kararnamesine imza attı. Kararnamede ABD yönetiminin yapay zeka geliştiricileri üzerindeki kısıtlamaları azaltarak teknolojik büyüme ve ekonomik yatırımları hızlandırmaya hedeflediği aktarıldı. Ülke genelinde artık yaz başladı. Sıcaklık Haziran ortalamasına çıkıyor. Bugün Ankara, İç Anadolu ve Doğu bölgelerde sağanak var.
4: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. FEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, FEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı'a kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Türkiye'nin aküsü
4: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
6: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mahmut Tuncer. Ben de Doğan Can'ı canlı yayında sürekli takip ediyor ve dinliyoruz. Çünkü niye? Zaman zaman bize çalsın diye. Buna göre.
1: Süper FM'den herkese yeniden günaydınlar, selamlar. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı ne? Dinliyoruz ama yargılamıyoruz diyebileceğiniz ne varsa. Eğer sizin de ya yargılayacaklar diye ben bu konuyu hiçbir yerde anlatamıyorum dediğiniz bir hikayeniz varsa 0212 368 62 12. Şimdi size duymayanlar, ben bunu birkaç ay önce çaldım ama kaçıranlar için kayıtlara geçmiş olan ilk vokal performansımı dinleteceğim. Yayınlandı. Bir şarkıda vokal yaptı kardeşiniz. Aa, lütfen. Hem de bu işe zirvede başladım.
2: Evet, parça hazır. Siz de hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Önce bir erkek sesi rica etsem.
3: Ah lelela, ah lelela.
2: Son kez bir bayan sesine ne dersiniz?
4: Ah lelela, ah lelela.
2: O zaman öyleyse hep...

0: Duy da inanma, sen mi yargılamayacaksın demiş Eda. Aşk olsun. Siz beni gözünüzde nasıl bir yere koydunuz acaba?
1: Ona ben aşık oldum.
0: Yargılamayacağım ya. Daha önce şunu fark ettim. Hiç sansasyonel bir hayatım yokmuş ya. Ben ot gibi yaşamışım. Anlatacak hiçbir şeyim yok bu konuyla ilgili demiş Sezer. Ne güzel işte. Bende dünyalar kadar var. Ama ben size malzeme verir miyim? Vildan günaydın, Kartal Cevizi arası kulağım sende demiş. Mevlide yazmış. Bugün kızım Durum'un doğum günü. Duru, doğum günün kutlu olsun. Doğancan, bazen eşimle baş başa akşam sinema, işte tiyatro, yemek falan planlayıp çocukları anneme bırakırken çocuklara da anneme de kurumun yemeği var oraya gidiyoruz deyip kaçıyoruz demiş. Tamam, ne, bunun yargılanacak bir şey yok ki. Ne olmuş? Bak burada deliriyor Mahmut abi.

0: Doğancan biz de seni yargılamayacağız. Söz anlat demiş Hasan. He? Pışık. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum? Teşekkürler Türkiye. Can mı Türkiye'm? Ne oldu şimdi? Ne? Hani alo diyor biliyor muyum, onu mu denemek istedi acaba o? 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Bu sabah dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Günaydın. Alo.
1: Günaydın Doğancan.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: İsmim Selçuk benim.
0: Hoş geldin.
1: Edirne Merkez'e oynuyorum ben.
0: Nereden?
1: Edirne Merkez'e oynuyorum sizi.
0: Edirne Merkez, vay güzel. Tavaciğeri diyarından selamlar ha.
1: Aynen öyle. Evet. Fakat arabaya yeni bindik. Çocuklarla beraber ilk defa açtık. İnanın konuyu dinliyoruz yani şu anda. O yüzden özür diliyorum sizden.
0: E neye aradın Selçuk abi?
1: Çocuklar istiyor ya sabah aramayı.
0: Ben de oyuncak oldum ha çocukların elinde.
1: Hemşeriyiz bile bu arada.
0: Tamam ben... o zaman anlatacaksın, yapacak bir şey yok. Bu sabah böyle yargılanırız diye anlatmadığımız hikayelerimizi anlatıyoruz. Sende var mı ya, benim böyle bir gündemim var ama kimselere anlatamıyorum dediğin bir olay var mı?
1: Vallahi konu çok ters yerden geldi o ancak.
0: Bizde düz iş olmaz.
1: Basit bir konu değilmiş, hemen cevap verebileceğim.
0: İyi o zaman siz sabah enerjisi zaman... yollayın bize.
1: Aynen, birlikte beraber gönderiyorlar. Varın bakalım.
0: Hadi.
1: Bir, iki, üç. Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Ve bunu yapmayın da işte yani. Dükkanın önünü kapatmayın abi. Mal indireceğiz biz. Abi az ileride durun yani, ne olmuş? Mustafa diyor ki ablanın telefonu düştü diye hemen yargıladım. Belki gerçekten düştü. Nereden biliyorsun demiş Mustafa. Aşk olsun. Ben anlarım. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Sen az önce attan düşen
1: merhaba.
0: Misin?
1: Yok hayır hayır. Ben ilk defa bağlanıyorum da bağlandım. Anlayamadım da dinliyorum. Aa diyorum, telefonla arıyorum ama radyo dinlemeye devam ediyor gibiyim. Böyle mi oluyormuş falan diye.
0: Evet.
1: Şaşırdım, kusura bakmayın.
0: Günaydınlar. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Valla ben ne adımı ne sanımı söylemek istiyorum.
0: O anladım. Zaman böyle kallavi bir olay var. Bizim için mevzu daha mühim. Anlatınız efendim. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz.
1: Tamam, ben Antalya'dan arıyorum. Şehri söyleyebilirim.
0: Tamam.
1: Bir 4-5 sene önce kardeşimle Pentagram konserine gittik kale içinde. Tabii çok sıvı tüketince lavaboya gittim. Ama böyle önünde bir 8-10 kişi falan var.
0: Hmm, çok da sıkıştın herhalde.
1: Ay fena hem de.
0: Tamam.
1: Sonra ilerlemiyorsun ama ben ayakta durduğum yerde. Bildiğiniz bıraktım yani.
0: Kaç yaşındaydın bu olay olduğunda?
1: Şu an 40 yaşında.
0: Ne zaman oldu dedin bu olay?
1: 36 yaşında.
0: Koca kadın öyle sırada iş edin ha.
1: Bir de ayağım da şimdi Pentagram metal konserine gidince ayağımda Harley Davidson'lar falan var. İçine doldu.
0: Yanlış anlaşılmasın, yargılamıyoruz da. Birileri fark etti mi bu durumu?
1: Hayır, fark etmedim. Çünkü üzerinde siyah böyle dark hani metal bir elbise de var. Altında Harley, hani bildiğiniz metalci gibi gitmişim yani. Ama yargılayabilirsiniz, hiç sorun değil.
0: Yo estağfurullah. Evet. Ne olmuş sana da? Nasıl bir şey söyleyeceğim. Ben hiç böyle... Böyle bir hikayem yok benim. Çocuklukta bir tane böyle bir benzer bir şeyim var. Onu yayında anlattım galiba da, o çocuktum yani. Hiç böyle yani yetişkin bir insanın şimdi bu düşün, herkes bir düşünsün yani böyle insan içindeyi bırak, tek başına bile böyle sokağın ortasında böyle bir şey yapmaması gerektiğini, bir de hani pis bir şey ya bu. Hani hissiyatı neydi? Tamam, rahatladın da sonra böyle hani böyle parmak ucunda paytak paytak yürüyüp mü döndün eve?
1: Hayır. Şimdi Antalya'yı bilenler bilir, kaleyi ışıklara yakın.

0: değil de müzikli diyelim yazmış birisi Rabia. Evet doğru, Anadolu'da öyle derler senin gibilere, müzikli. Peki iyi, hadi dinliyoruz ama yargılamıyoruz bu arada. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Komple kıyafetleri aldım. İç dış, ayakkabı dahil olmak üzere.
0: Pis, tamam.
1: Aldığım yerin kabininde giydim, tekrar bara geri döndüm.
0: Evet.
1: Ama rezaletti yani.
0: Evet, tatsızmış.
1: Sarı haleylerim falan çöp oldu.
0: Artık yok, bir de şey yapsaydın kurulayıp. Neyse peki, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydınlar.
0: Günaydın. Bu arada bir sürü şey mesajı görüyorum şu anda. Ay, sabah sabah susun be, kusacağım daha önce. Ne biçim bir muhabbet bu falan. Ay arkadaşlar, amma nazlısınız siz de ya. Ay ne? Kadın altına işemiş. Ay ne yani bu şimdi? Ne olmuş? Herkes ay ne kadar. Vallahi ben herhalde Kars kökenliyim. Bana bunlar normal geliyor yani. Hangi kraliyetin kaçıncı soyundasınız siz ya? Tövbe estağfurullah. Bak herkes kusma emojisi yolluyor. Vay vay vay vay vay. Sizin ailelerinize oturup şuraya döksek kim bilir neler neler çıkacak, neyse. Neyse.

0: gerçekleştiriyoruz. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam ediyor.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
3: güzeli. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya.

Bugünün yayın konu başlığı: dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Herkes bir şekilde türlü işlerin içine girmiş, kendini bir şekilde türlü durumlara maruz bırakmış, ya mağdur olmuş ya da mağdur etmiş olabilir. Bugün açık yüreklilikle, "Dancan, benim şöyle bir mevzum var." Ama insanlar hani böyle yargılıyor bu anlattığım hikayeyi. Siz ne dersiniz diye anlatmak istediğiniz bir hikaye varsa biz dinliyoruz ama yargılamıyoruz arkadaşlar. Yersen. 0212 368 62 12. 0212 368 62 12. Ama gerçekten elle tutulur bir mevzu varsa arayın, ne olur.

kadar güzel kalpli bir adam ki Faruk K. Size anlatamam. Yani beyefendi, çok hassas, ince ruhlu. Hani sohbet ederken bile o kadar niyetinin iyi olduğunu o kadar hissettiriyor ki çok seviyorum onu. Selamlar sevgili Faruk'a da bu vesileyle. Antalya'dan selamlar diyor Mücahit. Günaydın. Ankara'dan Ahmet yazmış sevgiler. Yalancı yargılamıyormuşmuş demiş Eren.

da Faruk Kağan'ın Sen Gidince klibinde ben de oynuyorum. Azar azar. Mükemmel bir dans performansım var, onu bir ara izleyin. İnanamayacaksınız. Şaka değil. Faruk Kağan Sen Gidince diye YouTube'da girin bakın.

0: Da son bir senedir Manifest grubundan dinlediğimiz o yaşanacaksa yaşanacak. Onun sözleri de Faruk'undur. Çok bilinmez. Para verse bu kadar reklamını yaptıramaz ha. Faruk bari para ver. Alo. Alo. Ay zıttım bugün niyeti. Ha, ha çocukmuş. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba, adın ne?
1: Kuzey. Yalova'da yaşıyorum. 9 yaşındayım.
0: Çok güzel Kuzey'cim. Ders kaçta başlıyor? 9'da mı?
1: Yok.
0: Ne? Kaçta?
1: Pardon 9'da başlıyor.
0: Hayda. Evet. Bugün dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Ne anlatacaksın?
1: Benim yargılamadığım şey abi.
0: Kim?
1: Ev kavga ediyoruz. Bana karıştırıyor. Ben de onun kavgalarını yargılamıyorum.
0: Abinden mi bahsediyorsun?
1: Evet.
0: He, kavga mı ediyoruz dedin?
1: Evet.
0: Olabilir abi kardeş ama böyle hani şey gerçek kavga değil bunlar değil mi? Birbirinize sataşıyorsunuz yani.
1: Evet.
0: Evet. Güzel eğlenceliymiş. Senin yanında kim var şimdi?
1: Babam var.
0: Babana çok selamlarımı ilet tamam mı kuzum? Tamam hadi yolla şimdi sabah enerjimizi.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Arkadaşlar. Etme. Ben ki falan filan aman duman etme. Kimin de o? Yılmaz Erdoğan okuyordu değil mi? Aman duman falan filan etme. Etmeyin ya. Alo.
2: Alo Doğancan ne haber?
0: İyi senden. Sen kimsin?
2: Ben Durucan'ım.
0: Durucan.
2: Duru.
0: Durucan anladım. Duru hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Ankara'dan arıyorum seni. Dinlerken bir yapayım dedim. Ne yapıyorsun?
0: İyi. Ne olsun? Ne yapayım kız? Ne yapıyorsun deyip duruyorsun. Yayındayım işte. Allah Allah. İyi sen ne yapıyorsun Duru?
2: Hiç yok. Ne yapayım ya?
0: Evet. Bugün dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Ne anlatacaksın?
2: Ya ben çok utandığım bir şey anlatacağım. Sizle de paylaşayım artık. Hani bunu kabullenelim ve yargılamayalım.
0: Demek. Yok zaten asla yargılamıyoruz. Evet.
2: Ben birine kızarsam hele bu benim arkadaşımsa onun evine giderim. Burnumu karıştırıp eşyalarına sürerim.
0: Yaş kaç Duru?
2: 23.
0: Ha, 23. Ha. Bu böyle hani maksimum 4 yaşında falan yapılabilecek bir intikam yöntemi.
2: Başka bir intikam yöntemi bulamıyorum. En azından bana bir intikam yolu bulur musun?
0: Bu gerçek mi ya? Yani yayında goy goy olsun diye söylediğim bir şey değil herhalde.
2: Gerçek gerçek. Yani kendimi tutamıyorum. Böyle bir yöntem buldum kendime. Hani ileride temizlik yaparken bulsun işte. Benden bir hatıra kalsın.
0: Yani yargılamıyoruz. Anladım. İyi Duru'cum. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Tamam. Günaydın.
0: Günaydın. Dinlerken yargılamıyoruz. Telefonu kapattıktan sonra istediğimi söylerim. Kime ne? Ay seni pislik. Ay seni koca kadın olmuş. Sabah sabah. Pis. Pis.
3: Günaydın sevgilim.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
0: Onur şey yazmış, IQ seviyesini çok merak ettim. Neyse, bugünün yayın konu başlığı dinliyoruz ama yargılamıyoruz diye bizimle paylaşabileceğiniz ne varsa. Bak Derya yayına ilk bağlanan hani adamı arabadan indirmiş ya, onu anlatmıştı. Millet sümüğünü silip atıyormuş, biz adamı arabadan attık diye başımıza gelmeyen kalmadı, bin tane laf ettiler diyor. Derya sen ne bakıyorsun bize, biz de dediğimizi biliyor muyuz? Derya iyi yaptın sen, boş ver. Hadi rastgele bir telefon daha alalım reklama gitmeden. Dinliyoruz ama yargılamamaya çalışıyoruz. 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollasın. 0531 785 9080 bu da Süper FM WhatsApp hattımızın numarası. Sabah olmuş.

0: Doğan Can az önce bizi azarlıyordun demin, bir ben mi Karslıyım diye, aman ne kadar hassasınız diye gülücük yollayan sevgili Barış. Evet, yok, bu benim de ayarımı bozdu. Doğan Can, bence bunlar seni manipüle etmek için başka radyodan gelenler diyen sevgili Galip. Asla. Türkiye gerçeği arkadaşlar. Alo.
1: Alo. Alo.
0: Düştü mü? Diğer telefonumuzu alalım hemen. Evet, bağladım. Günaydın. Alo.
2: Alo.
0: Çocuk musun?
2: Evet abi.
0: Kim var yanında?
2: Kardeşim var.
0: Hayır, yetişkin biri var. Konuşlayan annem mi? Ver telefonu annene.
2: Hayır.
0: Ver anne, ver telefonu. Anası.
2: Annem evde değil.
0: Bak yalan bile söyle. Annem evde değil. Nerede? Yanında o zaman. Ver.
2: Abi, okula gidiyor.
0: Ananı ver, ananı. Evladım, anneni verir misin telefona?
2: Benim Şükran'dır ama benim anam yok yanımda. Bak, servis ablası var, ona vereyim.
0: O mu aradı da verdi telefonu?
2: Hayır, benim telefonum.
0: Hayır, birisi konuş konuş dedi sana telefonu verirken. Doğru söyle.
2: Hayır, bak. Asya konuş, bak servis arkadaş. Yardım ediyoruz ama yardımlamıyoruz, yapacağız.
0: İyi hadi, ne? Ne? Ya, çocuklar bakın, bu yayında böyle şeyler söylenmez, tamam mı? Sizi öpüyorum, iyi dersler. Görüşürüz. Kestim, duymadınız. Ay, bileğime kolonya döksün biri acil. Nazlı! Nazlı kolonya yetiştir Nazlı.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
6: Anın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Doğan canlı yayında devam.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Hedefe ulaştınız.
10: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
11: Duran Varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
12: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: AgeSA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL...

dinliyoruz ama yargılamıyoruz diye anlatabileceğiniz bir mevzunuz varsa, ya ben bu olayı kime anlatsam bana laf ediyor ama aslında yani ne var ki yani diye bizimle paylaşabileceğiniz o olayları yargılamayacağız arkadaşlar. 0212 368 62 12 Süper FM'in telefon numarası. Yazsa dileyenler WhatsApp'tan yazsın. 0531 785 90 80.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Kübra ben.
1: Hoş geldin. Kübra mı?
0: Evet.
1: Nereden arıyorsun Kübra?
0: Samsun'da.
1: Ne güzel. Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
0: Özel bir sektörde çalışıyorum.
1: Kurcalama diyorsun ha?
0: Evet.
1: Evet. Tamam. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Anlat.
0: Anlatayım. Aslında bağlanamam diye aradım ama şansa bağlandım.
1: Anlatacaksın artık.
0: Şimdi ben genelde yemek yerken böyle pilavdır, makarnadır, bilmem nedir.
1: He.
0: Bunları yerken arkadaşlarım benimle hep dalga geçiyorlar. Çünkü ben yanında böyle yarım ekmek falan da yiyorum.
1: He.
0: Onlar da beni hep zorbalıyorlar.
1: Ekmekle yiyorsun. Makarnayı, pilavı evet. Ekmekle yiyorsun. Evi var öyle evet. İnsanlar olabilir. Bu
0: ama
1: arada...
0: hep zorbalanıyorum Doğancan bu yüzden. Bir de diyorlar ki kilo da almıyorsun nasıl oluyor falan. Onlar beni böyle yargılıyorlar. Acaba... sayın seyircilerimiz de yargılayacak mı çok merak ediyorum.
1: Ve ay millet neler millet altına işemişti onu anlatıyor. Ne olmuş ki sandı kime ne yani? Yani şey bazen mesela beni de yargılarsanız yargılayın. Mesela böyle bol yoğurtlu, güzel soslu bir mantı yediğim zaman benim de böyle bir parça da olsa bir yanında ekmek yeme ihtiyacım oluyor niyeyse. O da halbuki hamur da ben ona öyle bakmıyorum yani. Biraz şey nerelisin sen?
0: Trabzon.
1: Yani işte bu gerçi memleketle de alakalı bir şey olmayabilir. Bizim kültürümüzde şey var ya yani ekmeksiz yiyince doyduğumuzu anlamıyoruz ya. Herhalde onun etkisi sende biraz fazla.
0: Evet ben maalesef doyduğumu hissetmiyorum ekmekle.
1: Aman yok bu yargılanacak bir şey değil samimi söylüyorum afiyet olsun. Ama sen yine az ye.
0: Tamam.
1: Ey Kübra hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.

0: Bizim orada bir laf vardır. Fesatlar ne yerse yesin kilo almaz diyen sevgili Lütfi. Aşk olsun. Aşk olsun. Radyocuların kralı. Ananı ver. Ananı ne demek ya diyor Erhan. Anneni telefona ver demek. Beyaz ekmek bağımlılığımız var gerçekten diyor Özgür. Evet hakikaten ben de beyaz ekmekçiyim. Böyle tipik ekmek var mı, çavdarlı var mı diyorlar ya bazen restoranlarda. Ben bayağı analavra. Dümdüz. Bir de eğer tazeyse o ekmek geçmiş olsun. Alo. Düştü. Hemen diğer telefonumuzu alalım. Günaydın. Alo.
1: Günaydın.
0: Radyoyu kapattık. Merhaba. Kiminle kapattım. Mi görüşüyorum?
1: Gamze ben.
0: Hoş geldin Gamze. Nereden hoş arıyorsun? Buldum.
1: Ankara'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın? Memursun.
1: Kesiyerim ben. Kesiyerim pazarlamacı.
0: O zaman her gün bir yerdesin. Oradan oraya, oradan oraya.
1: Evet, kesinlikle. Ankara'yı komple turluyorum ben gün içinde.
0: Market mi genelde?
1: Yok, market değil. Ben veteriner grubunu geziyorum.
0: Ha, ya, onlara şey, aynen. Kedi köpek ürünleri.
1: Evet, kedi köpek ürünlerini tanıtıyorum. Toplayalım, gönderiyorum.
0: İyi, hadi kolay gelsin. Nedir acaba yargılamayacağımız hikayen?
1: Şimdi benim erkek arkadaşım var. 2 yıllık olan bir ilişkim. Kastamonu'da kendisi çalışıyor. Kastamonu'da yaşıyor.
0: Tamam.
1: En ufak bir tartışmamızda bile mesela şu an tartışalım. Ben çıkıp gidiyorum. Dönüyorum. Atıyorum 2 saat sonra kötü bir kelime kullandı. Tekrar gidiyorum. Öyle bir takıntım var benim de.
0: Ne kadar sürüyor bulunduğun yerden onun yanına gitmen?
1: 2,5 saat falan sürüyor. O öfke anıma bağlı. 1 saat 45 dakika bile sürebiliyor.
0: Ay,
1: yani durum.
0: Ama Gamze olacak iş değil. Yargılamıyoruz da yani. Ha, hiç gözüne gelmiyor yani. Ha şey olabilir, bir dakika bir detay soracağım hemen. Plasiyerim dedin ya, şirket arabası galiba değil mi altındaki?
1: Yok. Mesela şirket, kendi şahsi arabam da şirkette duruyor mesela. Gidiyorum hemen onu bırakıyorum, onu alıyorum, onunla geçiyorum. Böyle. Şirket arabasını öyle her an zıt diye kullanamıyoruz.
0: Takip cihazı var çünkü.
1: Evet.
0: Anladım. Evet.
1: Benim de böyle bir takıntım var.
0: Çok yargılanacak bir şeymiş gibi gelmedi de. O peki nasıl? Diyelim ki bir gerginlik oldu. Gönül almak için kalkıp geliyor mu senin yanına senin gibi?
1: Geliyor. Yani mesela şöyle. Bir keresinde ben iş çıkışı akşam 7'de gittim mesela. 9'da orada oldum. 10'a kadar görüşebildik. İşe girmesi gerekiyordu. Gece çalışıyor. Mesela gece 3'te işi bitmiş. Çıkmış gelmiş. Sabah Ankara'daydı mesela.
0: Evet. İyi, bunun yargılanacak bir şey yok.
1: Yani biraz sıkıntı gibi. Herkes şey yapıyor. Hani niye gidiyorsun, ne yapıyorsun falan. Gidince de böyle hiçbir şey yokmuş gibi durum devam ediyor.
0: Anladım, peki. Gamze, çok sıkıcı. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın herkese.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı dinliyoruz ama yargılamıyoruz arkadaşlar. Herkes yani ben bunu arkadaşlarıma söylediğim zaman 1000 tane laf ediyorlar ama burada anlatacağım madem yargılamıyorsunuz dediğiniz bir mevzuyu buyursun getirsin. Canlı yayın telefon numaram haberlerin ardından 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80 bu da WhatsApp.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 9.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. İran, ABD'nin Keşme Adası'na saldırısına karşılık kuvvette ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle hedef aldığını açıkladı. Öte yandan ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan Botswana bayraklı bir gemiyi de hedef aldı. CHP'de mutlak mutlan kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Hem mutlak mutlan kararına hem de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kurultay çağrısını da yineledi. Özel, kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır dedi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nda 18 kişiyle çalışacak. Parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu. Sarı, imzalar toplansa da tedbir kararı varken kurultay yapılamaz, dedi. Özgür Özel ve 5 CHP milletvekilinin dosyası fezleke için Antalya'dan Ankara'ya yollandı. MHP lideri Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. Bahçeli, bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz. Yargıtay kararını bir an önce vermeli, dedi. Türkiye dahil 8 ülke Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı. Zonguldak'ta iki işçinin öldüğü maden faciasına ilişkin ilk duruşmada maden ocağı sahibi tahliye edildi. Adana'da bir hakim zanlıları rüşvet karşılığı tahliye ettiği iddiasıyla 3 ay görevden alındı. İstanbul Nevşehir merkezli 28 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 221 kişi için gözaltı kararı verildi. Beyoğlu'nda aracını turiste aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesinde çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. ABD-Meksika sınırında 590 metrelik kaçakçılık tüneli bulunduğu 1 ton uyuşturucu yakalandı. ABD Başkanı Trump ülkesinin yapay zeka alanındaki küresel liderliğini sürdürmek amacıyla başkanlık kararnamesine imza attı. Kararnamede ABD yönetiminin yapay zeka geliştiricileri üzerindeki kısıtlamaları azaltarak teknolojik büyüme ve ekonomik yatırımları hızlandırmaya hedeflediği aktarıldı. Ülke genelinde artık yaz başladı. Sıcaklık Haziran ortalamasına çıkıyor. Bugün Ankara, İç Anadolu ve Doğu bölgelerde sağanak var.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliş Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taşocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyrantepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper
5: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

saatten herkese bir kez daha günaydınlar, merhaba. Sevgili dinleyicilerim, bu sabahın yayın konu başlığı: dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Eğer sizin de yargılandığınız türlü mevzulardan dolayı böyle tadınız kaçtıysa, bugün biz sizi yargılamıyoruz. Yerseniz 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. Son bir ay içinde arayanlar aramasın ve sessiz sakin ortamlardan telefon kulakla bağlanın. Ne demek bu? Kulaklık, hoparlör, araç kitiyle değil, nenem gibi telefonu kulağa tutup alo. Tamam, bunu istiyoruz. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 9080, bu da WhatsApp hattımızın telefon numarası.

0: Ancan, yargılamak, sorgulamak istemiyorum ama bizim iş yerinde bir arkadaşımız var. Çok kötü kokuyor. Ay hiç yıkanmıyor galiba ama burnumun direği kırıldı. Ben ne yapacağım, nasıl söyleyeceğim bunu diyen sevgili Emine. Evet ya. Değil mi? Bunun böyle doğru yolu yok galiba. Direkt söylemek gerekiyor. Ya arkadaşım biraz ağır çöp gibi kokuyorsun. Denmez öyle. Ne diyeceksin? Eğer tabii çok yakın arkadaşımsa mesela ben söylemesini isterdim de o kadar yakın değil misiniz? Erken uyandım, işe gitmeyeceğim. Benim ikinci evliliğim, eşimin ilk evliliğinden iki tane kızı var. Artık yetişkin oldular. Onları sevemiyorum Doğancan. Kötülük yapmıyorum tabii ki ama içimden gelmiyor yani. Sevemiyorum işte. Adımı söyleme diye bir hanımefendi yazmış.
1: Niye biliyor musun?
0: Ama onlar da muhtemel sen işte sonradan geldin ya herhalde. Onlar da sana çok bayılmadığı için o bağ kurulmadı herhalde. Çok derdim var çok. Çok derdim var çok. Evet. Çok derdim var çok. Çok derdim var çok çok. Aa bak bir arkadaşım yazmış, diyor ki eskiden böyle bir web sitesi vardı, hala var mı bilmiyorum. Kokan arkadaşına mail ya da SMS atıyordun onun üzerinden. Aa çok mantıklı. Yani böyle bir operasyon olmasa bile hiç tanımadığı bir numaradan belki ona mesaj atabilirsin. Hani bir dost, çok kokuyorsun.

0: Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar.
0: Evet. İsim nedir?
1: İyi yayınlar olsun. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler.
1: Sefa diyelim. Hani yargılamayacaksınız ya.
0: Ha. Ama şey mi? Sefa değil mi adın gerçekte?
1: Yani yargılamazsanız.
0: Sefa gerçek adın mı ya? Ama uzattın.
1: Ya Sefa diyelim, evet.
0: Tamam, Sefa değil. Şimdi şunu düşündüm ben. Sefa değilse ben mesela bir isim uydursam ilk aklıma Sefa gelmez. O ne biçim sahne adı? Nereden aklına geldi anlamında söylüyorum. Yoksa Sefa güzel bir isim.
1: Yani şeyi şehri de sorarsınız diye düşünmüştüm. Samsun diyecektim onu sorsanız da. Sonra oradan Sefo aklıma geldi, Samsunlu oldu. Dedim ki Sefa diyeyim, Samsunlu'yum, geçeyim.
0: Türkan Şoray'ın bir tane filmi var, çok severim, Vesikalı Yarim diye. Türkan Şoray o filmde pavyonda çalışıyor. Bir tane adam aşık oluyor ona. Adı da Sabi, neydi ya? Sabile galiba filmdeki o karakterin adı. Adam diyor ki Sabile diyor, senin gerçek adın mı diyor. Türkan Şoray diyor ki takma isim, taksam Sabile mi koyardım diyor. Sabile de çok güzel bir isim bu arada. Bütün Sabilelere selam diyor. Evet, konumuza geliyoruz. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Nedir?
1: Evet Doğancan, şöyle bir durum var. Ben iş ortamında, arkadaş ortamında işte dertleşilen biriyim genelde. Hani bana insanlar gelir, dertleşir, anlatır, eder falan. Ama ben bunları gelirim eve, eşime anlatırım yani. Kimse kusura bakmasın. Hemen gelirim, bugün ne oldu biliyor musun? Şöyle şöyle oldu, şu şöyle yapmış, bu böyle olmuş diye anlatırım. Kimse kusura bakmasın.
0: Anlatılır
1: yani,
0: ama bu arada.
1: Yargılasın yani.
0: Yok, sana bir şey söyleyeyim. Ben hani bırak eşi, benim mesela yakın bir iki dostum var. Ben ki onlar da yine etrafındaki kişilere karşı öyle. Biz hepimiz herkesin her şeyini biliriz ve kendi içimizde döndürürüz o konuları. Yani konuşulur. Asla bak kimseye anlatma denen bütün konuları mesela o benim bir iki dostuma mutlaka anlatırım ben. Hatta onlar şey der, bak ona bile anlatma derler, saçmalama zaten, bu anlatılır mı derim. Kalktığım gibi anlatırım.
1: Yok saçmalama, evet ben de aynı durumda. Ama yani ben kimseye anlatmam. Çok iyi tutarım. Sadece bir tane işte dezavantajım var da eşim. Yani gelirim hemen, hatta akşamı zor ederim. Yani böyle koşa koşa eve geleyim. Bugün ne oldu? İşte bazen geç geldiğim oluyor işte. Uyandırırım gerekirse, bak böyle oldu falan diye. Yani yargılayan da yargılasın, çok önemli diye sonuçta.
0: Yok bence yok,
1: benim
0: gayet.
1: Benim hayat arkadaşım yani.
0: Gayet ben makul. Arkadaş. He, bu arada evet şey hani birçok kişi dediğin gibi hani etik değil, hoş değil diye bakabilir de. Aman siz arkadaşlar, etik değerlerinizle harika hayatlar diliyorum hepinize. Öbür türlüsü çok sıkıcı. Anlatacaksın tabii. Niye sadece kendi içinde tutup dert edesin kendine? Anlat, mevzu oluyor. Destekliyorum
1: evet,
0: ben. Bir şey diyeceğim Allah aşkına, bu uyduruk şey için mi adını sanını vermedin?
1: Ya olsun, belki yakın çevre.
0: Ha, sırlarını sana verenler açık olur diye, açık edersin yani. Onları diye.
1: Aynen öyle Doğancan.
0: Bak bir hanımefendi diyor ki helal olsun vallahi, ben kocamın ağzından lafı cımbızla alıyorum demiş Merve. Peki hadi gelsin sabah enerjimizde.
1: Herkese günaydın.

0: Bugünün yayın konu başlığı. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. 0212 368 62 12.
1: Bir matrak bir çocuk ki ya, gırgır şamata, pozitif enerji, yüzünde gülücükler açan melek gibi gözüküyor ama beni karşısına aldığı zaman da hiç ummadığım sorular soruyor. Canım benim ya, çok dünya tatlısı Doğan canım, bir tanem ya. Ben Safiye Soyman, ben Doğan cana doymam. Çok tatlısın, çok.
0: Hadi gelsin bir telefon daha. Alo.
2: Alo, merhaba.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Emre, Norveç'ten arıyorum.
0: Hoş geldin Emre. Marmaris mi dedin?
2: Efendim?
0: Nereden arıyorum dedin?
2: Norveç.
0: Norveç mi? Aa, ne aynı evet. Mı aynı?
2: Taksi kullanıyorum. Sabahları sizi dinliyorum.
0: Eyvallah. Emre, telefonu kulağa alırsan daha iyi duyacağız seni. Hoparlörle
2: tamam,
0: konuşuyorsun.
2: Tamam, araba tuttuğum için handsfree kullanıyorum. Tamam. Da biraz daha yakın tutayım.
0: Müsait bir yere geçersin yavaştan, tık tık tık. Evet, evet Emre, kaç senedir oradasın?
2: 20 sene olacak önümüzdeki yıl.
0: Nasıl oldu da Norveç hikayen başladı? Biraz ondan bahset.
2: Ben Amerikan futbolu oynuyordum Türkiye'de. Ondan sonra böyle kendi videolarımı falan yarattım internette. Öyle internetten başka takımlara başvurdum. Norveç'e geldim. 20 sene olacak işte. 2007'de.
0: Güzel. İyiymiş.
2: Öyle buraya yerleştik artık. Yani.
0: Peki hep böyle söylenen bir muhabbettir ya bu, Norveç'in hiç tasası yok, derdi yok. İşte ya da atıyorum Türkiye'de de böyle gamsız birini görünce olan Norveç'te mi yaşıyorsun falan derler. Gerçekten öyle mi? Yani orası hani geçim derdi vesaire falan, onları da bir kenara bırakarak mutlu insanların çoğunlukta olduğu bir ülke mi?
2: Ya şimdi şöyle diyelim, Norveçliler içine kapanık insanlar. Hani duygularını ifade etmedikleri için hani pek anlayamıyorsun ama o kadar mutlu olduklarını sanmıyorum. Çünkü intihar oranları yüksek ama hani geçim sıkıntısı yok, kendi kendilerine sorun yaratıyorlar gibi geliyor bana.
0: Hani sen mesela hani Türkiye'yi bilen biri olarak ulan bu da dert mi dediğin şeylerle karşılaşıyorsun. Mesela ne ya, gibi şeyler?
2: Ya nasıl anlatayım?

0: Etli pilav, nohutlu pilav. Böyle bir tiksinti geldi bana. Şimdi Türkiye'ye geldiğimde restoranlarda, lokantalarda pilav yediğim zaman böyle limon istiyorum yanına. Arkadaşlarım soruyor ya neden limon istiyorsun? Pilavla beraber limon mu yenir? Ben de diyorum hani burnum ağrıyor benim. Burun ağrımsı ne alaka diyorlar.
1: Peki bir detay verdin az önce sünnet düğünlerinde çok yiyorduk diye. O zaman sana büyüklerinin o işte pilavın içindeki etle alakalı söyledikleri yalandan dolayı mı böyle bir tiksinti geldi?
0: Ya bilmiyorum abi biz hani bir kere 5 kere düğüne gittik. Kendim 85 modelim. Hani 5 kere düğüne gittik bizim mahallede. Öyle gidince böyle bir tiksinti geldi pilavdan dolayı.
1: Bir şey diyeceğim yeme pilav yani. Abi, hani çok... temel besin öğesi değil yani başka bir sürü şey yiyebilirsin pilav yerine.
0: Ya ama Türkiye'de alıştığımız gibi bazı yemeklerin yanında pilav yemek gerekiyor.
1: Bir de burnunun ağrıması da enteresanmış. Yani fiziki olarak ya, o ağrıyı çok... hissediyor musun gerçekten?
0: Abi tam böyle burun deliklerimin üstü ağrıyor. Çok değişik bir duygu yani.
1: Psikolojik bir şey anladığım kadarıyla. Evet. Değişik bak. Al Norveç'te yaşaya yaşaya sen de bunu dert etmişsin kendine.
0: Yani ne yapalım.
1: Senin de uyduruk derdin bu. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydınlar.
1: Günaydın.
2: Günaydın
1: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Numan Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Bu dayı şey değil mi ya, belgesellerde duyduğumuz değil mi? Ha? Bir ceylanı. Sevgili dinleyicilerim, şimdi bu akşam yıllar sonra gerçekleşecek olan geçtiğimiz haftalarda biletleri açıldığı andan itibaren sosyal medyada büyük olay haline gelen Şebnem Ferah konseri var İstanbul'da. İstanbul'da yine 27'sinde varmış, İzmir'de 13'ünde ve 21'inde. Yani Haziran ayı içerisinde 4 tane konseri var. İkisi İstanbul'da, ikisi İzmir olmak üzere. Ama bugün yıllar sonra tekrar sahnede olacak Şebnem Ferah verdiği o aranın ardından. Ben olmayacağım konserde ama sosyal medyamızı muhtemelen akşam saatlerinden itibaren saracak olan keşfetimizde yarın bol bol Şebnem Ferah görüntüleri göreceğiz. Ben de öncesinde hadi bir şey bu şarkısı dinleyelim isterim ha. Ne dersiniz? Radyonun sesi açılsın ve hep bir ağızdan söyleyelim. Konsere gidemeyecek olanlar, açın radyonun sesini. Süper FM'de konser.

Ya çok mutlu hissediyorum Şebnem Ferah şarkıları dinlediğimde. Her ne kadar içinde çok ağır duygular ve baktığımız zaman günümüz birçok popüler şarkılarıyla kıyasladığımızda çok büyük derinliği olan şarkılara imza atmış bir isim olduğu için bir de hani sözümüzü de kendine aittir çoğunluğu Şebnem Ferah şarkılarının. Dün ben uzun zaman sonra Taksim'deydim. Bir iki paylaşım da yaptım oradan zaten. İstiklal Caddesi'nde böyle yürürken o eski günleri hatırladım. Birçok yer değişmiş. İşte benim ergenliğimin son demlerinde böyle takıldığım mekanlar kapanmış. Yerine saçma sapan yerler açılmış. Ama böyle hala mevcudiyetini koruyan 15-20 sene önce vakit geçirdiğim, 20 demeyeyim de 15 sene diyeyim, 34 yaşındayım. Ben böyle 18 yaşımdan itibaren 19 yani 18 ile 23 arası o kadar çok Taksim'de vakit geçiriyordum ki çok güzel mekanlar vardı, çok güzel arkadaşlıklarımız vardı. Görüştüğüm çok insan var hala tabii ama yani böyle sözleşmeden her akşam saat 8'de kimse birbirine sormuyordu geliyor musun akşam diye. Böyle bir yaklaşık 10-15 kişilik bir arkadaş grubumuz vardı. Bir mekanımız vardı. Müdavimiydik. Artık o mekanın sahibini tanıyorduk. Onunla da arkadaş olduk, görüşüyoruz hala. İşte ne bileyim oradaki çalışanlar, personel vesaire. Herkes birbirini gayet iyi tanıyor. Akşam saat 8'de o 15 kişilik arkadaş grubundan belki 15'i de geliyor, 10'u geliyor, 9'u geliyor, 5'i geliyor falan ama mutlaka o gruptan herkes de birbirini severdi. Orada vakit geçirirdik ve o dönem kulaklığımda sürekli işte Şebnem Ferah şarkıları dinleyip o İstiklal sokaklarında dolaştım. Oradaki birkaç tane kitapçı vardı. Ara sokaklarda bir de o cadde üzerindeki o çok bilinen kitapçılar değil de aralarda bir iki kitapçımız vardı. Oralarda çok uzun uzun vakit geçirdik. Dün de onu yad ettim. Uzun zaman sonra bir kitap aldım. Zamanında hakikaten çok fazlaca kitap okuyan biriydim ben ama bu sosyal medyanın konforu artık tırnak içinde o kadar uzaklaştırdı ki bazı alışkanlıklardan bence hepimizi. Dün dedim lan bir kitap alacağım ve hani tekrar o alışkanlığıma geri dönmek istiyorum diyor. Çünkü haftada iki kitabı mutlaka neredeyse bitiriyordum. Üçüncü kitabı zorluyordum. O kadar verimli, görece o kadar... Şimdi bunu böyle söyleyince de ukala tınlayacak belki ama entelektüel alışkanlıklarım vardı. Ama bunlar pandemiden biraz zaman önce bende tamamen sıfırlandı. Şimdi tamamen eğlencelik, anlık, fast food şeylerle geçiyor ömrüm. O yüzden dün böyle birkaç tane kitap aldım kendime. Böyle inceledim hoşuma giden birkaç bir şeyi. Bugün böyle tekrar o eski alışkanlıklarıma dönmek üzere kendime sözler verdim. Eğer sizin de böyle hani artık kitap okumuyorum diyenlerdenseniz, hiç kitap okumayan da var tabii bu arada ama hani eskiden okurdum artık okumuyorum diyenler, bence siz de haydi bugün gidin bir kitapçıya bir kitap alın. Çok fazla böyle herkes kendi uslubunca, tarzında işte sevebileceği, tekrar o alışkanlığını geri kazanabileceği bir şeyler bulsun. Şu telefonlardan biraz uzaklaşmamız lazım. Yemin ediyorum ot gibi yaşıyorum ya. Biraz ruhumuzu besleyelim. Ne 34 mü? Ben seni 45 yaşında falan biliyordum demiş Osman. Oha. Yani 45 de çok değil tabii de değilim.

Ana. Kız Hazal. Mutlu oldum bak mesajını görünce. Yıllar önce Şebnem Ferah konserinde mi biz ilk denk gelmiştik seninle? Onlar daha o zaman evli değildi galiba. Bir çift dinleyicim var. Şey yazmış. Akşam geliyor musun konsere? Biz gidiyoruz da belki eskisi gibi denk geliriz diye sormak istedim yazmış. Size iyi eğlenceler. Bana video yolla bari. Bugünün yayın konu başlığı. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Rastgele bir telefon da alay.

0: Herkes bu arada sabahtan beri Kadir'i soruyor bana. Sosyal medyada önünüze belki düşmüştür. Düşmediyse de düşecektir. Bütün magazin siteleri paylaşmış. Ameliyat oldu Kadir ama öyle bir paylaşılmış ki o videolar. Gerçi kendi de galiba öyle paylaşmış. Seviyor öyle şeyleri. Yağlarını aldırdı yani ameliyat dediğimizde. Ki bu arada gerçekten hiç ihtiyacı yoktu. Benim canım arkadaşım biraz gerizekalı olduğu için gitti 3-5 kilosu için yağ ameliyatı. Ne liposakşın mı diyorlar. Evet, herkes soruyor niye gitmiyorsun yanına diye de yanı kalabalık zaten, eve gidince gideceğim. Gelme dedi zaten bu arada. O bana gelme dediyse ben de niye gideyim, bana ne? Hale yazmış, 45'e oha dediğini duydum. Halecim aşk olsun. Hani bana oha, ben değilim çünkü. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Ersan Doğancım.
0: Hoş geldin Ersan. Nereden arıyorsun?
1: İstanbul.
0: Tam böyle bir şey daha söyleyecekmiş gibi bırakıyorsun cümleyi. İstanbul. Ersan, ne iş yaparsın tanıyalım.
1: Ben kamyon şoförüyüm Doğancım.
0: Yollardasın sürekli. Nereden vallahi nereye?
1: Allah senden razı olsun. Sen olmasan yandık.
0: Ya abi sağ ol. Bir de en güzel yanı bedava değil mi?
1: Ya bir de paralı olsa ne
0: yapacağız? Ya of, yandınız o zaman. Ne taşıyorsun yükün, genelde ne oluyor?
1: İçme suyu, Kenarburgaz, Halimköy arası gidip geliyorum.
0: Şey mi, hafriyat kamyonu mu?
1: Yok, içme suyu.
0: İçme suyu. O damacana. Tanker değil ama, damacana taşıyorsunuz.
1: Yok, damacana.
0: Anladım, iyi, kolay gelsin abi. Nedir acaba, dinliyoruz ama yargılamıyoruz diyoruz bugün. Ama...
1: Ya ben Kasımpaşa'da da bir yetiştim. Şimdi bir arkadaşım bu kıl dönmesinden ameliyat oldu.
0: Hiç hayırlı bir şey beklemiyoruz artık şu dakikadan itibaren. Evet.
1: 17-18 yaşındayız. Kimseye de bir şey söylemiyor, evden çıkmıyor. Kapı komşumuz, annemle gittik misafirle, öğrendim. İçini döktü bana, böyle ameliyat oldum.
0: Tamam.
1: Kimseye söyleme. Ben bir çıktım abi, bütün Kasımpaşa'ya anlattım.
0: İşte Ahmet kıl dönmesi ameliyatı olmuş diye ha?
1: Evet.
0: Tamam da yani ne var ki kıl dönmesi ameliyatında?
1: Doğancığım 6 ay sonra bir sivilce var benim de belimde.
0: Tamam.
1: Eyvah, bende de çıktı bu sefer. Ben
0: ya.
1: 15 sene kimseye anlatamadım.
0: Ya işte yargıladığını yaşarsın Ersan abi.
1: Evet, biraz önce.
0: Bu şey kıl dönmesiyle alakalı bu kadar tabu haline gelmesinin sebebi herhalde şey Toto'da çıkıyor olmasından kaynaklı galiba değil mi?
1: Evet.
0: Tamam
1: Evet, yıllarca kimseye söyleyemedim. Gizli saklı gittim, Ankara'da ameliyat oldum. Hala da şimdi söyledim.
0: Vah, ne kadar büyük. Peki iyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Seni seviyoruz, günaydın herkese.
2: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
0: Sözleşmiş gibi birkaç dinleyicim ya Doğancan, Gökhan Özen'i de konuk alsan keşke diye mesaj yollamış. Vallahi niyetim var. Güzel olabilir değil mi? Gökhan Özen de sonuç itibariyle bizim hem müzik tarihimizde hem de kişisel hayatlarımızda yeri olan isimlerden. Bazı isimler var, onlar gerçekten böyle güzel günleri de hatırlatıyor ya bize. Bence Gökhan Özen de onlardan bir tanesi. Şey yaparız, dur o işe baş koyacağız arkadaşlar. Ben de isterim yani Gökhan Özen gelsin, beraber program yapalım, siz de muhabbetimize eşlik edin diye. Minik bir ara, hemen ardından devam.

0: yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Ya şimdi sosyal medyada gördüm, bir 15 dakika önce paylaşılmış. Reha Muhtar hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldı hastanede. Reha Muhtar az evvel hayatını kaybetmiş. Daha yakın zamanda, birkaç gün öncesinde sosyal medyada siz de görmüşsünüzdür belki, böyle bir işte gündüz vakti bir restoranda bayağı kötü bir haldeydi. Zannediyorum son zamanlarda biraz alkolle alakalı sorunları vardı. Bir süredir de tedavi görüyormuş. Vefat etmiş Reha Muhtar. Allah rahmet eylesin. Evet, onu da paylaşmış olalım. Bu arada az evvel Gökhan Özen gelsin çok isterim dedim ya. Bir sürü dinleyicim şey yazmış. Doğancan, işte startı ver, yollayalım mesajları biz şimdiden Gökhan Özen'e diye. Hani bilmeyenler için İsmail YK'yı biz böyle hep birlikte binlerce mesaj yolladık da öyle çağırdık ya programa. Şey, yarın bana hatırlatın çünkü şimdi program bitiyor ya. Büyük bir çoğunluk işine gücüne vardı. Şu anda hani böyle etli bir dinleyici yok muhtemel. O yüzden yarın saat tam böyle 8.30'da bana Gökhan Özen yazın, ben anlayacağım. Yarın operasyonumuzu gerçekleştirip Gökhan Özen'i darlarız. Ondan sonra şimdi yeni bir şarkısı da çıkıyor zaten, galiba bu hafta mı çıkıyordu? Onun üstüne böyle güzel olur. Davet etmiş oluruz. Yarın hatırlatın, yarın yapacağız o işi. Yavaş yavaş toparlayacağız programı. Telefon da almak isterdim ama zamanım bayağı bir dolmuş, çok konuşmuşuz. Minik bir ara, ardından...

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda ediyor. Geldik bir programın daha sonuna. Hepinize güzel, keyifli, mutlu bir gün geçirmenizi dilerim. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Bir mani olmazsa kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Karnaval uygulamamızda tüm karasal radyolarımız olduğu gibi Karnaval bizim medya grubumuzun adı. Süper FM, Metro FM, Joy FM, Joy Türk ve Virgin Radio karasal radyolarımız orada. Yüksek ses kalitesinde dinleyebilirsiniz ve aynı zamanda Karnaval'a özel radyolar da var orada. Bir de böyle çok özel içerikli, türlü spesifik konularla alakalı podcastler de var. Onları da oradan dinleyebilirsiniz. Bir. İkincisi, her sabah yaptığım yayının tekrarı da akşam 6 ile 7 arası yine Süper FM'de yayında. Onu da hatırlatmış olalım bilmeyenler için. Yani akşam eve dönüş yolculuğunuzda da ikinci baskıyı yapabilirsiniz. Yarın sabah görüşünceye dek şimdilik alasmaladık.

0: Aktis Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Paramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek, trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya buna hiçbirine ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele.
0: Tamam, rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

dünya çapında ün kazanmış elektronik müzik ikilisi Tiwi Corporation 30. yıl turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Türler arası sınırları ortadan kaldıran özgün soundlarıyla down tempo, trip hop, reggae, soul, jazz ve Orta Doğu ile Hint müziği etkilerini kusursuzca harmanlayarak global bir ses evreni yaratan ünlü grup 16 Temmuz'da Zorlu PSM'de unutulmaz bir konsere imza atacak. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Hemen al. Medya sponsoru

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Kalsa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

Çarşamba gününün öğleden sonrasında Süper FM'den herkese güzel bir gün dileyerek programı başlatıyorum. Ben Tolga Gündüz, O İş Bende saat 17'ye kadar sizinle birlikte olacak. Yine her daim yaptığımız gibi birçok haberimiz var. Bu haberler genelde eğlenceli olacak ama arada sizi üzebilecek, biraz böyle hani dertlendirebilecek haberler de var. O yüzden 3 saat boyunca hem en iyi müziği dinleyip hem de en acayip haberleri almak için lütfen ayrılmayın. Programa hoş geldiniz.

psikologlar açıklamışlar. Demişler ki bir insanın iyi bir insan olup olmadığını 5 dakika içerisinde anlayabilir misiniz? Bir yerde oturuyorsunuz, bir arkadaş ortamında bir erkek geldi ya da kız gelsin. Kendi açımdan baktığımda. Geldi, oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Kız ya da erkek fark etmez hakikaten. Bir anda ısınıyorsunuz onu. Diyorsunuz ki ne tatlı adammış, ne tatlı kızmış ya. Aa, ne kadar da güzel. Demiyorsunuz. İyi bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Psikologlar bunun 5 dakikada dediğim gibi olduğunu anlatıyorlar. 7 tane işaret varmış. Birinci işaret, sizi bir madde gibi değil de insan olarak görürler ve bunu belli ederlermiş. Sohbeti tekerlerine almazlarmış, size dağlar açarlarmış. O işte görüşmeyeceğiniz insana uyuzda olursunuz ya bazen ilk tanıdığınızda birine. Onunla görüşmeyeceğiniz insanlar sürekli kendileri konuşurlar. Bir de ben diye konuşurlar. O yüzden sinir olursunuz sebebini bilmeden. Sonraki başlık ne? Nezaketlerini gösterişe dönüştürmezlermiş. Yanlarında kendinizi güvende hissedermişsiniz. Başarılarından alçak gönüllülükle söz ederlermiş. Küçük empati anlarını asla kaçırmazlarmış. Bir de son olarak maske takmaz, oldukları gibi davranırlarmış bu iyi insanlar. Ve biz de 5 dakika içerisinde aslında onların karşı tarafın iyi mi kötü mü insan olduğunu anlarmışız.

0: İz bırakılanların adresi Jolly Joker. Güçlü sesi ve muhteşem yorumuyla Derya Bedavacı 5 Haziran Cuma akşamı Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde arabesk rüzgarları estirecek.
1: Seni seven kimdi?
0: Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
2: Tolga Gün.

26 ülkeden binlerce kişinin arasında yapılan bir araştırma varmış. En nazik ve en arkadaş canlısı halklar seçilmişler. Ama bunun dışında da sormuşlar. Demişler ki siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Buna cevap vermişler. Hemen bakalım en nazik ve en kibar ülkeler hangileriymiş? Japonya birinci sırada çıkmış. Hakikaten onlar kendilerine de saygı duyarlar. Ve bir Japon'la sohbet ettiğinizde o saygıyı gösterirler. %35'i bu 26 ülkeden katılanların %35'i Japon halklarını listenin ilk sırasına yerleştirmişler. Sonrasında Japonya en yakındaki rakibine iki kat fark atmış ki bahsedeceğimiz ülkede Kanada. Kanada'ya iki kat fark atmışlar. Sonrasında Kanada'dan sonra Birleşik Krallık ve Çin, sonrasında da Almanya geliyormuş. Listeye baktım biz yokuz, evet. Yani eğer hani Türkiye kaçıncı sırada falan diye bakacaksanız... Ha, yok.

Şimdi dünyanın en boş haber diyemezsiniz. Bilgisini vereceğim size. Neden? Boş bir bilgiyi paylaşırım. Çünkü seveni çok. Ne o? Burçlar. Evet. Mesela demişler ki, burçların en sevdiği ve onlara en iyi gelen kahve çeşitleri hangisidir diye. Yani acaba hangi kahve firması yaptırdı bunu? Mesela 12 tane burç var. Hepsini söyleyeceğim arka arkaya. Hızlıca söyleyeyim siz de eğer denk geliyorsa evet öyleymiş gerçek. Aa burcuma çok gidiyor muyum falan diyebilirsiniz yani. Koç espresso seviyormuş. Boğa cappuccino seviyormuş. İkizler buzlu americano seviyormuş. Yengeç affogato seviyormuş ki bulup da içebilene aşk olsun. Aslan buzlu karamel macchiato seviyormuş. Başak filtre kahve seviyormuş. Terazi moka seviyormuş. Akrep flat white seviyormuş. Yay matcha latte seviyormuş. Oğlaklar Türk kahvesine bayılırlarmış. Kovalar da cold brew içiyorlarmış. Balık da latte içiyormuş. Balık latte içmez. Buradan da zaten anlamanız gerekirdi.

En çok korktuğum şeylerden bir tanesi bir dünya savaşının patlak vermesi. Allah korusun hani böyle ve biz o savaşın ortasında kalırsak ya falan filan. Zaten başımıza ne gelebilir? Ha bir de bak uzaylılar da var artık değil mi? Resmi olarak açıklandı. Uzay gemilerinin videolarını görüyoruz falan filan. Daha açıklanmayan binlerce dosya var falan. Daha bizim yaşadığımız devirde başımıza ne gelir diye düşünürken üçüncü bir dünya savaşının zaten dünyanın sonu olacağı sürekli anlatılıyor işte. Zaten nükleer bir savaş olacak diye. Nükleer bombalardan çok korkuyoruz o yüzden. Yıllarca, on yıllarca etkisi geçmiyor diye. Japonya'da bir adam 1945'te Hiroşima'nın 3 kilometre dışarısında yaşarken Hiroşima'ya atom bombası atıyor Amerikalılar. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? 3 gün sığınakta kalıyor. Bu başta anlattığım konuyu buraya bağlayayım. 3 gün sığınakta kalıyor. Sonrasında 3 gün sonra zar zor nereye gidiyor biliyor musunuz? Nagasaki'ye. Tam başından geçenleri anlatırlarken ikinci atom bombası Nagasaki'ye atılıyor. Şimdi bu şans mı oraya kadar yaşayarak gelmesi ve sonrasında kurtuluyor. Ve gerçekten de Japon hükümeti adamı tanıyor bu hikayesinden sonra. Yani gerçektir bu hikaye diye anlatıyor. Adam 93 yaşında mide kanserinden ölüyor. Yani mutlaka oraya bağlanacaktı mevzu ama 2010 yılına kadar yaşanmış böyle garip bir hikaye diye ben de sizinle paylaşmak istedim. Bir

0: Orhan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper
1: Efendi. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Taste Atlas diye bir dergi ve bir şey var, web sitesi var biliyorsunuz. Onlar durup durup bir şeyler yiyip o benim gözümde canlandırdığım o sürekli bir yemek dönüyor içeride. Ki ben de bayılırım ama yedikleri bazı şeyler de hani böyle bir çok da iyi değil. Anladınız mı? Böyle mecburen yedikleri şeyler de vardır mutlaka. Bu adamlar sürekli olarak 15-20 kişi zannediyorum bir hakem heyeti var. Sürekli yemek yiyip bir sıralama yapıyorlar. En iyi pirinçli tatlıları sıralamışlar şimdi de. Ve bayrağımızı göndere çekmişiz. Bravo. Bir numarada anlayacağınız üzere Osmanlı mutfağından günümüze gelen ne var? Sütlaç var. Hakikaten sütlaçın güzeli de güzeldir. İki numarayı merak ediyorsanız ben okumaya çalıştım ismini. Tayland'dan bir tatlı. Hiç gerek yok. Ne ararsınız ne sorarsınız. Böyle yanına avokado konmuş böyle pirinçli bir şey ayrı ayrı. O yüzden... Biz sütlaçtan devam.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Teknoloji haberlerine sık sık yer veriyoruz burada. Yapay zekadan çok korktuğumu, hele insansız robotlara yüklendiğinde bizim tamamen aynen olduğumuzu söylüyorum. Yani ürkütüyor beni. Mesela çünkü 10 sene sonra şey diyor, ne ara geldik buraya ya diyebiliriz demememiz için ben detaylı haberleri sizlerle paylaşıyorum. Çin'de bir adamı iş şirketi işten çıkarmak istiyor. Adam da mahkemeye veriyor. Sebebi işten çıkarılmasının yapay zeka senin işini yapabilir diyorlar ve adamı işten çıkarmaya çalışıyorlar. Çin'de de işsizlik büyük sorun olduğu için mahkeme işçiyi haklı buluyor ve görevine iade ediliyor. Yani bu yapay zeka işi hafiften işlerimizi tırtıklamaya başladı bak. Bizim sektörde yakında yalan olabilir, o yüzden aman aman radyoya sahip çıkalım.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 15.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
3: Tolga Gündüz.

Bu çok yeni bir haber değil ama gözüme çarptığı için söylemek isterim. 2025 yılının ikinci çeyreğinde mobil ve sabit hatlardan toplamda kaç dakika görüşmüşüz biliyor musunuz ülkecek? 81.8 milyar dakika konuşmuşuz. Yani çeyrekten bahsediyorum ha. Çeyrek dediğim 4 ay biliyorsunuz. Bu süre kesintisiz olarak arka arkaya eklendiğinde kaç yıl yapıyor biliyor musunuz bu dakikalar? 155 bin yıl. Bak benim Neslihan diye bir arkadaşım var. 55 bin yılını o konuşmamışsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Ya bu senin paketinde bedava 10 bin dakika var diye bunu doldurmak zorunda değilsin. Vallahi değilsin. Ya yazık günah karşı tarafa, sana değil de. Karşı tarafta o eziyet çeken adama yazık ya, bedava diye bu zulüm. Olur mu? Yani konuşması bitiyor. Yani süreyi dolduruyor 10 bin dakikayı. Bu sefer de SMS atıyor konuşamadığı için. Belki bu kampanyalarda bu uzun süre konuşanlar nasıl sağlık sigortalarında bir seferde böbrek taşı düşürdün sonra muaf oluyorsun. Bu çok uzun konuşanlar da bu kampanyalardan muaf tutulsun bence.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Hangileri için? Midyat, Elbistan, Kahta, Lüleburgaz, Bandırma, Manavgat, Alanya gibi merkezlerin isimleri geçiyormuş. Bence hiç uğraşmayalım. Alanya. Net Alanya. Bak gerçekten. Alanya'yı yapalım. Konu kapatalım.

sıcaklar bir türlü gelmiyor dedik ama geldiler. Hatta bu yaz birazcık abartacaklar da öyle gözüküyor. Çünkü aynı yer, her yerde aynı haberleri görüyoruz. Kuzeybatı'da mesela 8 derece yükselecekmiş bugün sıcaklıklar ve normalin 6-7 derece üzerinde olacakmış. Bunun dışında da 7 ilde, 7 mi 8 miydi? Sayacağım şimdi. İllerde de sağanak uyarısını verilmiş. Hemen bakalım. Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Afyon, Karahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak yağış bekleniyormuş. Bir taraf yanıyor, bir taraf soğutuyor. İyi be. He? Dengeli gidelim. Sonra bizde yağar, sizde ısıtır falan. He? Kimse şey yapmasın ya, alınmasın.

birçok erkeğin muzdarip olduğu bir durum var. Zaman zaman kadınlarda da oluyor bu. Nafaka durumundan bahsediyorum. Yani erkeğin nafaka alanında hakikaten... Bu çünkü hani gidince hesabı sonra dersin gibi bir şey. Devriye nafakayı. Şimdi bununla ilgili bugün bir görüşme yapılacakmış Anayasa Mahkemesi'nde. Ve neymiş başlık hemen söyleyelim. Boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemiyle yarınki genel kurulda, yani bugünkü genel kurulda zannediyorum görüşülecekmiş. Aslanım benim, Antalya 12. Aile Mahkemesi bu olayı başlatmış. Onları da hakikaten alkışlamakta. Süresiz nedir ya? Tamam yani. Öldük mü ya? Allah Allah.

dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld 2019 yılında ölüyor ve mirasının bir kısmını ki büyük bir kısmını, yani çok büyük bir kısmı olduğu için bir kısmını diyorum, ufak bir kısmını, yani 1.7 milyon avroluk kısmını ne yapıyor? Kedisine bağışlıyor. Evet. Ama çıkan haberler kedinin o parayı almadığını söylüyor. Neymiş peki mevzu? Bakıcısı davalar açmış. Ben bu kediye bakıyorum ve bu kedinin paraları hala ödenmedi diye François Caquet diye bir kadın lüks yaşamını bu parayı alamadığınız için sürdüremiyoruz efendim. Bonjour diyor. Ve bu da haber oluyor. Kediye ne diyorlar? Miyav. Yani kedinin lüks yaşamı sürdürmesi ne olabilir ki? O mamayı sevmezse öbüründen alırsın, tüyünü tararsın. Kadın bayağı 1.7 milyona yatmaya çalışıyor üzerine. Ben size söyleyeyim. Yani kedinin tutup da bunu kulüplerde falan yiyecek hali yok mu parayı günün sonunda? Çok acayip insanlar var. Yok.

Biliyorsunuz bir ay bittikten sonra diğer ayın başındayken geride bıraktığımız aydaki zam şampiyonları ya da işte fiyatı düşen sebzeler meyveler açıklanıyor. Hemen bakalım aylık bazda fiyatı 86.49 artan erik abi. Bu İstanbul için söylüyorum bunu bu arada. İstanbul verileri İTO'nun. Yani bir ürün henüz çıkmışken fiyatı neye göre artıyor? Çünkü öbür türlü erik yok ya. Şampiyon olmuş erik 86.49. Hemen bakalım en çok artan fiyatlara. Araba kiralama ücretleri %85 artmış. Tabii ya, millet tatile gidecek ya, hemen yapıştırın zammı. Ne güzel ya vallahi bak. Direkt bunun açıklaması bu. Uçak bileti fiyatı %41.42. Oh, serbest piyasa şekerim, istediğimiz gibi. Ah, %41.42. Şehirler arası otobüs biletleri artmış. Maydanoz. Maydanoza ne oluyor ya burada? Hayırdır ya. Bilgisayar ekipmanları da %18 artmış. Peki biber fiyatlarında sert bir düşüş yaşanmış. Neymiş bakalım? Charleston %60 düşmüş. Hemen gidip alalım. Sonra dolmalık biber, patlıcan, taze fasulye ve salatalık geliyor ki yani yazık bunlara ya. Çok da etkisiz duruyorlar aslında ama bir ara Charleston biberin fiyatı 700 liraya çıkmıştı galiba, değil mi? Doğru hatırlıyorum. Bir daha çıkmasın söyleyin. Bu insanlar yiyebilsin yemek yani. Senden...

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.
2: Ön bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: haber var önümde. Paylaşmak istiyorum. Ben okuduktan sonra dedim ki, aa hakikaten öyle ya. Çocukken bitmek bilmeyen upuzun yaz tatilleri değil mi, öyle olurdu. Deli gibi eğlenirdik falan. Sonra hiç geçmeyen okul zamanları. Sıkıcı olur biraz okul, zorlayıcı. Değil mi? Öyle oluyordu. Bununla ilgili bilim adamları demişler ki bunun bir adı var. Yaşlandıkça da zaman su gibi akar demişler. Yani gençken zaman yavaş akıyor. Yaşlandığınızda bu sefer de hızlıca geçiyor günler demişler. Neden peki? Bunun gerçekten de bilimsel bir adı varmış. Dopaminerjik zaman algısı deniyormuş. Gençken sürekli yeni şeyler öğrendiğimiz için, sürekli yeni bilgilerle karşılaştığımız için ne yapıyormuşuz? Zaman daha böyle geniş gibi geliyormuş bize. Yaşlanınca her şeyi biliyorsun. Biri bir şey anlayana ben bunu bilmiyorum ya. Zaman hakikaten öğrenmek için değil de yaşamak için geçmeye başlıyor. Peki bunu nasıl yapabiliyormuşuz? Nasıl normale çeviriyormuşuz? Uzatmanın tek yolu da beyni şaşırtmakmış. Ne yapıyoruz? Rutini kırmak. Yani her gün eve döndüğünüz yolu değiştiriyorsunuz. Hiç dinlemediğiniz bir müzik dinliyorsunuz. Ya da hafta sonu hiç gitmediğiniz bir yere gidiyorsunuz. Yeni şeyler görüp yeni öğrendiğinizde gününüz de uzuyormuş. Çok acayip değil mi ya? Çok da korkunç değil mi? Yaşlı mıyız ya? Ya evet ya.
1: Yine bile bile sana koşuyor. Adın eğer uçurumsa.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Yeni saatte beraberiz. Ben Tolga Gündüz, o iş bende. Süper FM'de devam ediyor. Hanımlar hazırsanız muazzam bir bilgi veriyorum size. Orta yaşa yakın, biraz da belki orta yaşı terk etmiş diyelim ki siz güzelliklerle ilgili bir şey olduğunu anlayın. Yani güzellik demeyelim de ne diyelim ona? Dur söyleyeceğim. Klinik deneyler neyi kanıtlamış biliyor musunuz? Güzellik endüstrisinin en popüler uygulamalarından biri olan botoksun iki kaş arasına yapılan enjeksiyonlarında beyne giden olumsuz sinyalleri keserek depresyon tedavisinde devrimsel bir rol oynadığı saptanmış. Gerçekten bunu bilimsel araştırmalarla yapmışlar. Sadece kırışıklığı almıyor. Beyne giden negatifleri de kesiyormuş. Bak şurada hemen haberin devamında var. Yapay zeka ve ileri görüntüleme teknolojileriyle desteklenen klinik çalışmalar botoksun psikiyatrik gücünü somut verilerle kanıtladı. Ortayla şiddetli depresyon tanısı konulmuş orta yaşlı kadınlar üzerinde yürütülen 8 haftalık ilk pilot çalışmada kaş arasındaki botoks uygulanan hastaların depresyon skorlarının çok keskin ve dramatik bir şekilde düzeldiği kaydedilmiş. Muazzam değil mi? Her yere yap ya. Omuzumda stresli falan. Değil mi? Alıyormuş abi. Dur bunu bir araştırmasına bakayım. Siz yapmayın yine. İki kaş arası şimdilik. Tamam çok girmeyin yani.
1: Seni kaybetmekle yüzleştim dün gece. Resleştim korkusuyla. Ne tuhaf

Amerika'da yapılan bir araştırma, Rant diye bir grup yapıyor araştırmayı. 13-17 yaş arasında gençlerin %12'si, çok büyük bir rakam, psikolojik destek için yapay zekaya başvuruyormuş. Çok tehlikeli değil mi bu ya? Yani çünkü yapay zekanın bazı bilgileri hakikaten elle tutulabilir gibi değil. Mesela ben geçtiğimiz günlerde çok bilmediğim bir il plakasına rastladım. Adıyaman'dı galiba. Hatırlamıyorum da ama Van dedi bana. Ve tekrar tekrar sordum. Dedim ki olur mu ya, bir baksana şuna, işte isim sırasına göre gider bizde şu plakalar falan, sonradan ekleyenler değil. Ama vay arkadaş, saçma sapan 50 tane cevap verdi. Şimdi 13-17 yaş arasındaki gencecik dimağlar yanlış verilen şeyle zehirlenebilir hakikaten de, yapay zeka bilgileriyle. Bence en kısa zamanda yapay zekaya da bu yaş sınırlamasının çok ciddi şekilde gelmesi lazım ki çocuklar sadece yaşlarına uygun bilgileri alabilsinler.

erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Tolga Gündüz'le

Geçen gün balina görüldü. Hatay'da balina var. İşte videoları falan filan deyince hani böyle bir ürktük değil mi? Hemen mesela taksilerde falan, berberlerde konuşulmaya başladı mı? Ya işte bu mevsimde ışıklıkları falan filan. Hiç alakası yokmuş. Bakın, Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Deniz Ayaz demiş ki olur öyle. Doğu Akdeniz'de balina görülür demiş zaten. Çok gözlenmesi, hani bir iki yerde daha görüldü ya, çok gözlenmesi hani bunun doğal olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü zaten balinaların göç yolunda bir ülkemiz var demiş. Ama biz eskisi gibi olsak, bak ben sana diyeyim mi? Şimdi yaşı böyle ortanın üzerinde orta olanlar falan da hatırlarlar. Ne vardı hatırlıyorsunuz? Beyaz balina aydın. Vardı. Vardı Sinop'un Gerze ilçesinde. Hayvan bunları ısırdı, top attılar falan. Bak yaz Google'a. Yemin ediyorum videoları da var. Bak beyaz balina aydın ismi taktık. Bu hayvanlar bir dalıp çıktılar, yırttılar. Bak biz bunları eğer bir iki sefer daha görürsek maymun ederiz, bırak balinayı. Aydın'ı hatırlayın. Yazık Google'a. Beyaz balina aydın.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

algımızda Z kuşağının böyle sıkıntıya gelemedim ben gidiyorum ya falan yapan bir kuşak olduğunu düşünüyoruz değil mi? Yani bu dünya genelinde de böyle aslında. Bununla ilgili Amerika eski başkanı ya da eski first lady'si diyeyim. Michelle Obama demiş ki Z kuşağının başarılı olabilmesi için kötü patronlar ve sıkıcı işler deneyimlemesi gerekiyor. Ona göre zor zamanlar ve adaletsiz muamele lider olabilmek için gereken direnci geliştirmeye katkıda bulunuyor demiş Michelle Obama. Ve ben %100 haklı olduğunu düşünüyorum. El bebek gül bebek çok mutlu olduğunuz bir yerden daha sonra daha büyük bir paraya daha eziyetli bir iş yapmaya başladığınızda hayatın gerçekleriyle karşılaşıyorsunuz. O yüzden sert patronlar da galiba çoğu zaman ilk yetişme zamanlarında şey gibi gelir, abi gibi gelir ya, onun da sebebi odur. Ama Z kuşağına önerim hakikaten Michelle Obama'nın şu söylediklerine bir baksınlar.

yazın geldiğini nereden anlıyoruz? Yani işte böyle hava biraz ısınıyor, anlıyoruz. Eskiden bazı sanatçılar kilo verirlerdi, oradan anlardık yazın geldiğini. Yani bilmem kim kilo vermiş yeni albümüyle, Bodrum'da falan diye. Bir de artık yeni yeni olan da şu, Bodrum'daki lahmacun fiyatları açıklanınca. Hakikaten 500-500 koyarak geliyorlar. Koyarak derken fiyatın üzerine 500-500 koyarak geliyorlar. Ama bununla ilgili yaz başında hemen önlemler alınmış, biliyor musunuz? Yaz sezonunun başlamasıyla tatil bellerinde denetimler yoğunlaşmış. Ticaret Bakanlığı basın danışmanı Bekir Kaplan, ki ben de çok severim kendisini, hakikaten acayip önemli bir bürokrattır, aktardığına göre Bodrum Yalıkavak'ta bir işletmede yapılan denetimde 3 ürün için, sadece bir işletmede bakın, 3 ürün için haksız fiyat artışı, 4 ürün içinse fiyat etiketi mevzuatına aykırı nedeniyle işlem yapılmış. İşlem yapılmış ne demek? Sezonun yarısını verdin demek. Şimdi burada bazı işletmeler var, bize bir şey olmaz ya falan diyorlar ya. Öyle değil. Özellikle bu sene öyle olmayacak, haberiniz olsun.

Mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper Efendi. Tolga Gün

çok önemli bir durum var. Hemen söyleyeyim size. ÖSYM sınav takvimini değiştirmiş. Neden değiştiriyor? Çünkü 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi yapılacakmış. Bu yüzden bazı sınav takvimleri değiştirilmiş. Hemen paylaşın. Niye bu çocukların durumu böyle oluyor ya? Yani psikolojik olarak da zorlanıyorlar. NATO zirvesini ona göre manyarlasaydık. Hep böyle yaşıyor bu çocuklar çünkü. Fenerbahçe'nin kongresi olur. İşte NATO zirvesi olur. Dur Galatasaray'a da bir şey söyleyeyim. Galatasaray stadına ulaşımı niye? Şey olmasın diye. Sıkıntı olmasın sonrasında Fenerlilerden diye. Böyle şey. Ya bu ne oldu bu Osimhen ya falan diye böyle bir yapayım da. Yani sınav takvimlerine dikkat edin diye söylüyorum. Takvimde 12 Temmuz'da yapılacağı duyurulan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın 2026 Akademi Giriş Sınavı ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarının 26 Temmuz'da düzenleneceği açıklanan diğer sınavlarda 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecekmiş. Yine dediğim gibi bu sınav, ben anlamıyorum kısaltmalarından. Bu sınavlara girecek arkadaşlar bir baksınlar takvimlere, o takvim değişikliklerini aman at.

Sonuna geldik. Ben Tolga Gündüz. Yarın yine saat 14'ü gösterdiğinde beraber olacağız. Bu arada yarın şimdiden söyleyeyim, programın başından itibaren hediyelerimiz de olacak. Niye veriyoruz? Yani neden vermeyelim ki diye düşündük kendi aramızda. Bunun için bazı küçük yapmanız gereken şeyler var. Onların detaylarını yarınki programda sizlere ileteceğim. Yarın saat tam 14'te Süper FM'de görüşürüz. Hoşça kalın. Geçmiş.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende.
2: Sen bütün bir Aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
3: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi dedi.
2: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
3: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla
2: İlişkimizi ilerlemeyiş. Çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü çift yönde de yoğun, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 40, Sepaköy Kavşağı'ndan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer Salyolu Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir Kavşağı'na kadar 30, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

Dünya çapında ün kazanmış elektronik müzik ikilisi Tiwi Corporation 30. yıl turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Türler arası sınırları ortadan kaldıran özgün soundlarıyla down tempo, trip hop, reggae, soul, jazz ve Orta Doğu ile Hint müziği etkilerini kusursuzca harmanlayarak global bir ses evreni yaratan ünlü grup 16 Temmuz'da Zorlu PSM'de unutulmaz bir konsere imza atacak. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Hemen al. Medya sponsoru

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: TEM Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
8: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Böyle sanki arkadaşlarımla WhatsApp grubunda geyik yapıyormuş gibi konuşuyorum yayında ama daha sonrasında konuştuğum kişilerle alakalı bana türlü türlü haberler geliyor. İşte geçenlerde de yine biriyle ilgili böyle bir şey söyledim. Sonra onun menajeri gün içinde beni aradı. Doğan Can aşk olsun dedi. Dedim ne? Yalan mı? Ben yayında söylediğim hiçbir şeyle alakalı bu arada şey yapmam, kıvırmam. Neyse ne? Evet öyle düşünüyorum. Allah Allah. Evet şimdi yoklama mesajlarınızı okumaya başlayacağım. Bugün maşallah yine dünyanın dört bir yanından gelen bir sürü dinleyici mesajını birazdan paylaşacağım. Fakat konu başlığım bir enteresan. Dün gün içinde böyle mesaj kutumda bir mesaj gördüm. Dinleyicimin biri işte şeyi önermiş. Ya bir ara akım vardı ya sosyal medyada. Onu aslında yayın konusu yapsan eğlenceli olabilir diye birisi yazmıştı. Kimdi o bilmiyorum ama o kendini biliyordur şu an dinliyorsa. Bugünün yayın konu başlığı. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz diyoruz ve herkes bir şey itiraf etsin. Yani kimselerle paylaşmadığınız, paylaşırsanız etrafınızdaki insanların size ayıplayacağını ya da yargılayacağını düşündüğünüz bir gündeminiz, bir durumunuz varsa bunları anlatabilirsiniz yayında. Çünkü bugün dinliyoruz ama yani yargılamamaya gayret ediyoruz daha doğru olur. Ben de dişimi sıkacağım. Vallahi de, billahi de, tillahi de bir şey demeyeceğim. Yayına bağlanıp da Doğan Can böyle böyle bir şey yaptım, böyle böyle bir karar aldım, birine şöyle bir iş ettim falan diye anlatacağınız her türlü konuyla alakalı anlıyorum. Diyeceğim ve kenara çekileceğim inşallah.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Ne ister ister ol.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Konya'dan Ertuğrul. En eski dinleyicilerinden biri olduğuma inanıyorum artık. Sorumluluğum haline geldin. Seni çok seviyorum. Böyle devam demiş. 15 yılımız vardır da aslında bilmiyorum diyor. Ertuğrul hadi ya. Doğru söyle ya. Tamam 15 yıl önce ben nerede yayın yapıyordum onu söyle o zaman. 15 yıl diyorsun. Benim şimdi mesleki kariyerim önümüzdeki ay 21. yılımı dolduracağım abi şaka gibi ya. Temmuz'un ikinci haftası mıydı acaba? Onu muydu 14'ü müydü neydi ilk yayın yaptığım tarih dur notlarımdan bulacağım unuttum şimdi. Neyse bunun işte 2005 civarı 2005 Temmuz tabi 2005'te başladım 2012'ye kadar çok silik yani o dönemler kendimi bulmaya çalıştığım öyle çok fazla büyük büyük kitlelere hitap etmediğim zamanlarda ama 2012'den sonra böyle o zaman geçtiğim radyo kanalında öyle şimdiki formatımı başlattığım için biraz daha sesimi duymaya başladı insanlar beni. Al bak uydurdu bir tane radyo adı yazmış. Ertuğrul nasıl yalancısın ya. Ben 15 sene önce hiç öyle bir radyoda çalışmadım. Ben 3 tane radyoda çalıştım zaten. İlkini yazıyor olman lazımdı matematik hesabı. Nasıl? Ben diye kim zannediyorsun acaba dinlediğin kimdi? Ayrıca o yazdığın radyo dini yayın yapan bir radyo değil mi? Ben bir tek Fatiha. O ben değilimdi. Ya unuttum kaç yıl oldu demiş. Ya hadi ya sallama ya hadi ya.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ankara'dan Müslüm.
1: Hoş geldin Müslüm. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Hoş buldum. Elektrik teknisyeniyim.
1: İyi, kolay gelsin. Hadi senle siftahımızı atalım. Yargılamayacağız, anlat.
2: Tamam. Çok heyecanlıyım. Önce arkadaşım dedi bir ara konum var, hemen bağlanalım dedim.
1: Anlat.
2: Şimdi bizim bir arkadaşımız var iş yerinde.
1: Evet.
2: Biz aslında onu ne iş yaparsak biz aslında seni bozuyor diyor.
1: Hiç yani hoparlörle konuşmasan olur mu Müslüm? Kurban alayım, hadi bunu bana söyletmeyin artık. Telefonu kulağa al. Anlamıyoruz.
2: Tamam, telefonu şimdi kulağa
1: al. Evet, bir arkadaşınız var. Müslüm.
2: Sinir ediyor bizi.
1: Ne?
2: Sinir ediyor.
1: Sinir ediyor. Müslüm. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Radyoyu kapat. Kafası karışıyor. Müslüm bak, ben telefonu kapatacağım. Demeye kalmadı o. O bana mı dedi sinir ediyorsun bizi diye? Yoksa o arkadaşımı sinir ediyormuş. Ona göre çemkireceğim. Arkadaşlar, yayına bağlanma kuralları. Radyonuz kapalı olacak. Telefon kulakta konuşacaksınız. Bu kadar. Vallaha da billaha da bu kadar.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Merhaba. Sen az önce hattan düşer merhaba. Misin?
2: Yok hayır hayır ben ilk defa bağlanıyorum da bağlandım anlayamadım da dinliyorum. Aa diyorum telefonla arıyorum ama radyo dinlemeye devam ediyor gibiyim böyle mi oluyormuş falan diye.
1: Evet.
2: Şaşırdım kusura bakmayın.
1: Günaydınlar. Günaydınlar. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Valla ben ne adımı ne sanımı söylemek istiyorum.
1: O zaman böyle kallavi bir olay var. Bizim için mevzu daha mühim. Anlatınız efendim. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz.
2: Tamam ben Antalya'dan arıyorum. Şehri söyleyebilirim.
1: Tamam.
2: Bir 4-5 sene önce kardeşimle Pentagram konserine gittik kale içinde. Tabii çok sıvı tüketince lavaboya gittim. Ama böyle önünde bir 8-10 kişi falan var.
1: Hı, çok da sıkıştın herhalde.
2: Ay fena hem de.
1: Tamam.
2: Sonra ilerlemiyorsun ama ben ayakta durdum yerde. Bildiğiniz bıraktım yani.
1: Kaç yaşındaydın bu olay olduğunda?
2: Şu an 40 yaşında.
1: Ne zaman oldu dedin bu olay?
2: 36 yaşında.
1: Koca kadın öyle sırada iş edin he?
2: Hayır, bir de ayağım mısın Pentagram metal konserine gidince ayağımda Harley Davidson'lar falan var. İçine doldu.
1: Yanlış anlaşılmasın yargılamıyoruz da. Birileri fark etti mi bu durumu?
2: Hayır fark etmedim. Çünkü üzerinde siyah böyle dark hani metal bir elbise de var. Altında Harley hani bildiğiniz metalci gibi gitmişim yani. Ama şey yargılayabilirsiniz hiç sorun değil.
1: Yok estağfurullah. Evet. Ne olmuş sana da? Nasıl bir şey söyleyeceğim? Ben hiç böyle... Böyle bir hikayem yok benim. Çocuklukta bir tane böyle bir benzer bir şeyim var. Onu yayında anlattım galiba da o çocuktum yani. Hiç böyle yani yetişkin bir insanın şimdi bu düşün herkes bir düşünsün yani böyle insan içindeyi bırak tek başına bile böyle sokağın ortasında böyle bir şeyi yapmaması gerektiğini bir de hani pis bir şey ya bu. Hani hissiyatı neydi? Tamam rahatladın da sonra böyle hani böyle parmak ucunda paytak paytak yürüyüp mü döndün eve?
2: Hayır. Şimdi Antalya'yı bilenler bilir. Kaleyi ışıklara yakın. O saatte ışıklara geçtim. Ayakkabı aldım.
1: Ya sen ne olacak? Yani leş gibi zaten.
2: Hayır. Komple kıyafet aldım. Işıkları biliyorsunuzdur belki.
1: Tamam da bacım komple diyorsun şey oldu yani teşaşür ettim diyorsun.
2: Ama ne yapabilirim?
1: Hani yenilesen ne olacak? Sidik içinde.
2: Ya Allah.
1: Bak. Metalci değil de müzikli diyelim yazmış birisi Rabia. Evet doğru Anadolu'da öyle derler senin gibilere müzikli.
0: Bu sabah Doğan

0: Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Gamze ben.
1: Hoş geldin Gamze. Nereden hoş arıyorsun?
2: Buldum. Ankara'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın? Memursun.
2: Kesiyerim ben. Kesiyerim pazarlamacı.
1: O zaman her gün bir yerdesin. Oradan oraya, oradan oraya.
2: Evet, kesinlikle. Ankara'yı komple turluyorum ben gün içinde.
1: Market mi genelde?
2: Yok, market değil. Ben veteriner grubunu geziyorum.
1: Ha, onlara şey, aynen, kedi köpek ürünleri.
2: Evet, kedi köpek ürünlerini tanıtıyorum. Sipariş topluyorum, gönderiyorum.
1: İyi, hadi kolay gelsin. Nedir acaba yargılamayacağımız hikayen?
2: Şimdi benim erkek arkadaşım var. 2 yıllık olan bir ilişkim. Kastamonu'da kendisi çalışıyor. Kastamonu'da yaşıyor.
1: Tamam.
2: En ufak bir tartışmamızda bile mesela şu an tartışalım, ben çıkıp gidiyorum. Dönüyorum, atıyorum 2 saat sonra kötü bir kelime kullandı, tekrar gidiyorum.
1: Aa.
2: Öyle bir takıntım var benim de.
1: Ne kadar sürüyor bulunduğun yerden onun yanına gitmen?
2: 2,5 saat falan sürüyor. O öfke anıma bağlı, 1 saat 45 dakika bile sürebiliyor.
1: Ay,
2: yani.
1: Durum. Ama Gamze, olacak iş değil. Yargılamıyoruz maalesef da yani. Ha, hiç gözüne gelmiyor yani. Ha şey, ola bir dakika, bir detay soracağım hemen. Plasiyerim dedin ya, şirket arabası galiba değil mi altındaki?
2: Yok. Mesela şirket, kendi şahsi arabam da şirkette duruyor mesela. Gidiyorum hemen onu bırakıyorum, onu alıyorum, onunla geçiyorum. Böyle. Şirket arabasını öyle her an zıt diye kullanamıyoruz.
1: Takip cihazı var çünkü.
2: Evet.
1: Anladım. Evet.
2: Benim de böyle bir takıntım var.
1: Çok yargılanacak bir şeymiş gibi gelmedi de. O peki nasıl? Diyelim ki bir gerginlik oldu. Gönül almak için kalkıp geliyor mu senin yanına senin gibi?
2: Geliyor. Ya mesela şöyle. Bir keresinde ben iş çıkışı akşam 7'de gittim mesela. 9'da orada oldum. 10'a kadar görüşebildik. İşe girmesi gerekiyordu. Gece çalışıyor. Mesela gece 3'te işi bitmiş. Çıkmış gelmiş. Sabah Ankara'daydı mesela.
1: İyi. Bunun yargılanacak öyle bir şey yok.
2: Yani biraz sıkıntı gibi. Herkes şey yapıyor. Hani niye gidiyorsun, ne yapıyorsun falan. Gidince de böyle hiçbir şey yokmuş gibi durum devam ediyor.
1: Anladım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: 6.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da 1. köprü çift yönde de yoğun, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece kavşağına kadar 40, Sefaköy kavşağından Mahmut Bey Batı kavşağına kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abbasağa'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir kavşağına kadar 30, Uzunçayır'dan İdeltepe kavşağına kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: Tem Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Türkiye'nin aküsü
4: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü çift yönde de yoğun, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece kavşağına kadar 40, Sefaköy kavşağından Mahmut Bey Batı kavşağına kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abbasağa'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir kavşağına kadar 30, Uzunçayır'dan İdeltepe kavşağına kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.